Derim Rabbe Ramuzmuş orduyla ben sana geleceğim. O kutsal topraklarına yüzümü süreceğim. O kutsal topraklarına yüzümü süreceğim. O gün bitecek esaret, o gün bitecek zulüm. O gün kanamaz yüreğin, o gün yaşarmaz gözün. O gün sona erer zulüm, o gün güler

musibetlerin lapa lapa yağdığı anın anısına. Dostum, ocağın en sert yamacından geçtim. Asırlardan en pahalı zamanı, nesillerden en yamanını aldım. Karın kırmızıya çaldığı bu kara kışta, avucuma kardelenler ektim lale tadında. Ve sonra makbul bir dua olsun, dolunay doğsun diye bu gece sana yıldızlara uzandım İstanbul'da. Ayaklarımı, eteklerimi topladım, çökük dizlerimi karnıma aldım. Avuşumu açarak bir derviş gibi Yuşa tepesine adandım. Hazreti Yuşa'yı bin selam, Eyyubül Ensari'yi bin rahmet, o kadar veli ve de saidi minnetle andım. Efendim, bigane bir şehirdesin şimdi. Irak, belli ki bigane. Ay parçası camdır aynalarda. Yıldızlar düşer aynalardan, akis akis. Ve benim gönlüm camdır şimdi. Bunu Resulayn'de ta çobanlık yaptığım günlerden bilirim. Efendim, puslu bir karayel düştü şimdi. İhanet nankör, ihanet diz boyu. İhanet, hayat yutan bir hortumdur. Bizimdir dediğimiz sokaklarda, bunu doğduğumuzdan beri sayısızdır görüyoruz. Biraz da bu değil mi, bizi yetim koyan, bizi ele muhtaç eden ve ihtiyarlatan? Efendim, sen çember daralıyor dediğinden beridir. Gözün uyku tutmuyor, gözün cennet tütüyor, yüzün hasret kokuyor. O zamandan beri yüzüm hicran. Marmara'nın oralarda, İstanbul'da en kasvetengiz yanından, ocağın ve asrın herhangi bir vaktinde. Sanki sen Arafat'ta Urane Vadisi'ndesin. Sanki sen Mescid-i Nebevi'de Hattaboğlu Ömer'sin ve sanki sen Dicle diyarından, Kerbubela'dan bize kalan Hüseyin'sin. Dostum, bir ay vurdum bu gece rüyada, badiye kadar yüreği vardı, nehirler kadar saçları, bizim kadar ekmeği ve hazana çalan bir siması vardı. Yürürken ardından öksüzler ağlardı, kadınlar ağlardı, çocuklar ağlardı. Camiye giden çocuklar, elif lam mim dedi diye hapse düşen çocuklar, bizim çocuklarımız, bizim yavrularımız. Denize düşerken gördüm onu, şeyda dolu gözleri vardı, ahu gibi yüreği, bir kardelen uzattım, ardından bir kardelen daha. Lale tadında, fesleğen gibi bir kokusu vardı. Yalnız, yalnız ve tarihe metruk, şehirler kadar ıssızdı. Bir zarfa düştü sonra, bir burak, bir refref düştü yoluna. Bir güvercin aldı onu, özenle koydu gagasına. Ve özgürlüğe uçtu, bir toz katmanı geldi, Marmara'ya gelen deprem gibi. Bir tozan, bir buruk, bir hazan bıraktı ardından genizleri yakan. Giden o olmasına rağmen, amenna, ne varsa kaldı onu anımsatan, gözleri bile. Adına Nergis dedim, adına şehit dedim, adıma ise hicran. Ve sonra bir içimlik bengi suyu, Vaha'da serap gördüm, Mekke'de zemzem, biraz da Hacer. Dönüp giderken o, dönülmesi gerekene. Adına hüzün dedim, adına çile dedim, adına firak, sürgünler gibi fakir ve de çıplak. Bir bilsen, bu gece onunla ne vuslatlar büyüttüm, senin için ne düşler besledim, ne güller derledim yarına. Ve kokular, adına Ahmet dedim, adına Reyhan dedim, adıma ise zindan,
senin için. Derken uyandım senin vuslatını, benim firakıma mezceden rüyadan. Efendim, hayırdır inşallah. Habire yetimliğime çağrı alıyorum. Habire yetimliğime çağrı alıyorsun. Beyazın üzerine siyah çığlıkların düştüğü bu kara kışta, kendi uslubunca bir aşura, kurşun renginde bir randevuda tadıyorsun. Adı ölüm, adı hicret, yani şehadet olan bir randevu, yani firak, yani tanık, tanıdık. Ve sonra sen, tarihine öykündüğüm en öksüz yüzünü alıp hoyratça kabarmış boğazın çılgın dalgalarına çarpıyorsun. Konstantiniyye'de, yani Marmara'da, Gomorra sıratan şehrin kirli suratına, Sodom'un torunlarına kendinle beraber bir kasırga, bir tufan kaldırıyorsun. Üzerimize Uhudlar kadar acı bir gamın düştü o zaman. Üzerimize gözü dem analar kadar bir yas düştü o zaman. Üzerimize virane virane haneler, iffet timsali bacılar ve yadigar çocuklar düştü. Ve sonra en kirletilmiş kelimeler, en şaklaban adamlar, apolet omuzlar ve acımasız bakışlar düştü bacasından. Bir de sen gittikten sonra Medine'tün Nebi'yi sardığı kadar 2000 açılı bir ifk, döküm döküm dökülen çılgın alevlere yakıt, İbn-i Selül suratlı bir nifak düştü o zaman. Bunu duyan yer ve gök, güneş ve ay inledi. Bunu duyan kış ve yaz, bahar ve güz, tüm mevsimler inledi. Ve bunu doğudan batıya, batıdan kuzeye, ta güneye kadar bütün bir alem izledi. Gözlerini ekranların Yahudi gözlerine dikerek ve büyülenerek, ne müthiş bir zamandı o zaman. Güneşe avazım kadar bir çığlıkla şahit ol dedim ve şahit olan her şeye şahit olun dedim. Bunu duyan analar harabe hanelerinde dövündüler, yasa düşüp ağıt yaktılar. Parmaklarını büyük bir imanla toplayıp göğün en tepesine uzattılar. Kendi dillerinde bir öfke ve kasem sarındılar Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın dağlarında. Ve sonra kalınan yerden zikre devam diye bir tesbih kopardım dalından. Kokusu kendir, danesi efruz olan, adı zakir, adı abid, adı cahid olan bir tesbih. Tırnaklarımla topladım sonra bende kalan bütün anılarını, hepsini zerre zerre, ta Toroslara kadar, Zozanlara, Botanlara kadar, ey Hevi Emine bis Sali dediğin yiğitlerle beraber. Onları sana göndereyim diye gözyaşlarımla yıkayıp kayıtlara geçirdim. Diyarbakır'a, Van'a, Mardin'e, yani yurdumun her bucağına uzandım. Yıldız yıldız saçına sardım gecenin, kendi ellerimle ve elleri ellerim olan ellerle. Efendim, geride nasipten mahrum ruhlar kaldı şimdi. İşte ben en mahşeri meydanlarda saçlarımı çarmıh yapıp gözlerimle astım onları. Küllerini ebedi kalmak üzere korkunç çukurlara ve çılgın cehennemlere savurdum.

kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki, onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine, kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت

كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا

سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا

السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki biz insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerin savunucusu olma.

radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.

Muhasebe. Ben artık ne şairim ne fıkra muharriri. Sadece beyni zonk zonk sızlayanlardan biri. Bakmayın tozluğuma meşhur Baba Ali'de. Bulmuşum rahatımı ben de bir tesellide. Fikrim ne fahişesi olduğum ne zamparası. Bir vicdanın bilemem kaçtır hava parası. Evet kafam çatlıyor. Güya ulvi hastalık. Bendedir duymadığı dertlerle kalabalık. Büyük meydana düştüm, uçtu fil dişi kulem. Milyonlarca ayağın altında kaldı kellem. Üstün çile, dev gibi gelip çattı birden toz. Sen cüce sanatkarlık, sana büsbütün paydoz. Cemiyet, ah cemiyet, yok edilen ruhiyle. Ve cemiyet, cemiyet yok eden güruhiyle. Çok var ki bu hınç bende fikirdir. Fikirse hınç, genç adam, al silahı, iman tılsımlı kılınç. İşte bütün meselem, her meselenin başı. Ben bir genç arıyorum, gençlikte köprü başı. Tırnağı en yırtıcı hayvanın pençesinden, daha keskin eliyle başını ensesinden ayırıp o genç adam uzansa yatağına, yerleştirse başını iki diz kapağına, soru verse ben neyim ve bu hal neyin nesi, yetiş yetiş hey sonsuz varlık muhasebesi. Dışımda bir dünya var zıp zıp gibi küçülen, içimde homurtular inanma diye gülen, inanmıyorum bana öğretilen tarihe. Sebep ne? Mezardansa bu hayatı tercihe. Üç katlı ahşap evin her katı ayrı alem. Üst kat elinde tesbih ağlıyor babaannem. Orta kat mouse oynuyor annem. Ve aşıkları alt kat kız kardeşimin tam tamda çığlıkları. Bir kurtlu peynir gibi ortasından kestiğim buyurun ve maktağından seyredin işte evim. Bu ne hazin ağaçtır, bütün ufkumu tutmuş, kökü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuş. Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım, mukaddes emanetin dönmez davacısıyım. Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana, yükseldik sanıyorlar, alçaldıkça tabana. Zaman korkunç daire. İlk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen yüz bin devirilerde. Yeter senden çektiğim ey tersi dönmüş ahmak. Bir saman kağıdından bütün iş kopya almak ve sonra kelimeler kutlu mutlu ulusal. Malalları bastırdı devrim isimli masal. Yeni çirkine mahkum eskisi güzellerin. Allah kuluna hakim, kulları heykellerin. Buluştururlar bizi elbet bir gün hesapta, lafını çok dinledik, şimdi iş inkılapta. Bekleyin görecektir duranlar yürüyeni, sabredin gelecektir solmaz pörsümez yeni. Karayel bir kıvılcım simsiyah oldu ocak. Gün doğmakta. Anneler ne zaman doğuracak?

Bu Ağustos'u ilk defa görüyorum. Tanıdık mı tanıdık, aşina mı aşina? Bir gece bu kadar mı sıcak olur? Ve bir gece bu kadar mı güzeldir? Bu geceyi ilk defa görüyorum. Yorgunluğu unutmuş onlarca insan, hepsinin gözlerinde çocuksu bir merak, çocuksu bir huzur. Bu hali ilk defa görüyorum. Hangisine dokunsan sevinçten ağlayacak. Bayramlık almış çocuklar gibi masum bir neşe. Mesafeler kısaldıkça Medine yaklaşıyor. Bu bir rüya mı Allah'ım? Bu ne güzel rüya Allah'ım? Şafak sökünce sevgilinin yurdunda mı olacağız? Bu hiç beklenmedik bir yolculuk, beklenmedik bir davetle başlanan ve beklenmedik bir kabul gerçekleşiyor sanki. Yıllar yılı hasret çek ama o hasretin yükünü bir sonraki güne, başkaları gidince o vuslat düğününe, özlemle biriktir. Daha çok ötede diyen hayal dünyana bırak. Sonra uzan ve uyu. Tam uykuya dalarken biri uyandırıp diyor ki, vakit geldi, kalk bakalım. İşte vuslat gecesi. Bu vuslatı ilk defa yaşıyorum. Medine yolcuları toparlanıyor. Vakit geldi işte. İşte vaktin gayesi. Gece gündüze dönüşürken, gecenin son, gündüzün ilk hediyesi, yemyeşil bir kubbe, sevgilinin yurdu Medine. Ey Medine, ben bu yurda ilk kez geliyorum ve ilk kez ruhumla gülüyorum.

Münacaat. Yönelir ya yüreğim rahmine bir kupa baldırandır, hüznüm erir. Eritir gibi medcezir bir suyu dünyaya tutunan yüzüm erir. Harf erir, kelime erir, erir de akkor bir metal olur cümlelerim. Yakarış kıvılcımları ağlar, düşmeden toprağa sözüm erir. Kar serper bu közlerin yakıcı çevresine, yüreğimde o umut. Elimde ağlamakların erittiği bir mendil, sürerim gözüm erir. Gece açılmış çiçekleriyle kuşatıp gider çepçevre yalnızken. Kendime yönelişlerin dipsiz sularında bir batık gemidir, özüm erir. Kişneyen bir baharken taşırdım utanç bohçalarında suçu. Korkudan yazım sessiz, kışım tanınmaz peçeli, çırçıplak güzüm erir. Bu münacaat göğerir, affolma topraklarına uzatmış boynunu umudun. Bir şiir menekşesi arz olunur niyaz ellerine.

Şimdi ağlayamam ben oturup da. Ağlamam şimdi. Şimdi ağlamak vakti değil. Şehadet vaktidir ana. Şimdi her zalim Yezid'dir oy. Her mazlum Zeynep'tir, Hüseyin'dir bana. Şimdi her gün aşuradır ey. Her yer Kerbela'dır bana. Sevdalım nerede?

Hasret sınırları zorlar sevdas elinde. Hep seni arıyorum zorunlu sürgünde. Özlem duygularım düğümlendi gönlümde. Beklenen sen, özlenen sensin ya Resulallah. Simgen güldür, sensin peygamber Resul. Bitmedi bekleyiş, bu acaba kaçıncı fasıl? Her şey bahane, esas özlenen sensin asıl. Beklenen sen, özlenen sensin ya Resulallah.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

Kur'an'ı Kur'an'a sorsaydın eğer, önce insan kimliğini alırdın, sonra irfan adresini bulurdun ve Allah'ın halifesi olurdun kendini Kur'an'a sorsaydın eğer. Hak dinine hurafeler katmazdın, zanlarla hükmetmez, küfre batmazdın. Dünya için ahireti satmazdın, İslam'ı Kur'an'a sorsaydın eğer. Kalbin kararmazdı öfkeyle, kinle, savaşırdın önce kendi cehlinle. Alay eder miydin bu yüce dinle, haddini Kur'an'a sorsaydın eğer. Yıllarca ecdadı suçladın durdun, geri kalmışlığı İslam'a yordun. Oysa ki en önde sen koşuyordun, ahlakı Kur'an'a sorsaydın eğer. Öyle bir miras ki bu toprak sana, borçlusun dökülen her damla kana. İflas eder miydin edepten yana, vefayı Kur'an'a sorsaydın eğer. Hele gör o cimri zengin kimseyi, korkar fakirlikten sıkar keseyi. Bilirdin vereni bu vesveseyi, şeytanı Kur'an'a sorsaydın eğer. Evlat yetiştirdin bin türlü nazla, hiç tanıştırmadın oruç namazla. Yine bakar mıydın maziye hazla, vebali Kur'an'a sorsaydın eğer. Asık çehrelerde endişe hüzün, en yakın dostuna geçmiyor sözün. Gülmez olur muydu o güzel yüzün, sevgiyi Kur'an'a sorsaydın eğer. Söndükçe gün be gün Allah inancı, özünde başladı bir büyük sancı. Olur muydu ana oğul yabancı, saygıyı Kur'an'a sorsaydın eğer. Emaneti hiç vermedin ehline, bedenler bulandı rüşvet zehrine. Düşer miydin bu hüsrana sen yine, ehlini Kur'an'a sorsaydın eğer. Nefsine kul oldun servette malda, içkide, zinada, kumarda, falda. Bu haram meyveler kalırdı dalda, cenneti Kur'an'a sorsaydın eğer. Bir nefesin bile hesabı çetin, ya hesabı nedir bunca nimetin? Vallahi kalmazdı zerre gafletin, mizanı Kur'an'a sorsaydın eğer. Her musibet aslında bir ikazdı, görmedin mi nefsin verdikçe azdı. Bu servet gemisi yoksa batmazdı, zekatı Kur'an'a sorsaydın eğer. Amelsiz ilimden kime ne fayda? İlimsiz ameller geçmiyor kayda. Bulurdun ahlaka müşterek payda, Resulü Kur'an'a sorsaydın eğer. Bayramdan bayrama secde etmekle, kurtuldum diyorsan hükmünü bekle. Borcu siler miydin bu iki çekle, İbra'yı Kur'an'a sorsaydın eğer. O cehennem dehşetine şaşardın, o azabı görmüş gibi yaşardın. Secde secde af peşinde koşardın, namazı Kur'an'a sorsaydın eğer. Şereftir yücelten dünyada ferdi, öpülen etekler kime ne verdi? Kullar sevmese de Allah severdi, rütbeyi Kur'an'a sorsaydın eğer. Aynalara bakıp telaş etmezdin, biten her gününle sen de bitmezdin. Dosta böyle elleri boş gitmezdin, ölümü Kur'an'a sorsaydın eğer. Bu felsefi serapları geçerdin, damlasına ömrü bedel biçerdin. Can suyunu kaynağından içerdin, pınarı
Kur'an'a sorsaydın eğer. Başka geçit vermez bu yol bu devran. İlle de Kur'an. Vallahi durmazdın sıratta bir an. Kur'an'a sorsaydın eğer.

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6 Beydinli Şubesi Şanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Kur'an'dan öğütler. Beni hedeflerime ulaşmada başarılı kıl. Bismillahirrahmanirrahim. Süleyman, onun karıncanın bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki, ey Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Neml Suresi 19. Kıymetli dostlar, yüce kitabımız Kur'an, sahip olduğumuz bütün nimetlerin ve elde ettiğimiz tüm başarıların Allah'ın yardımı ve lütfuyla olduğuna inanmamızı öğütlediği gibi, bunları sadece kendi çalışmamız veya bilgimizle elde ettiğimize inanmamızı ve bunu övünçle söylememizi de yermektedir. Bu ayet, biz müminlerin sağlam bir imanla Allah'a yönelmemiz gerektiğini, verdiği sayısız nimetlerden dolayı ona şükredebilmemiz, razı olacağı salih amelleri işleyebilmemiz ve salih kulları arasına girebilmemiz için sadece bizim gayretimizin yeterli olamayacağını, bunları ancak Rabbimizin başarılı kılmasıyla elde edilebileceğimizi vurgulamaktadır. Zira sonucu belirleyen takdir, irade ve kuvvet yalnızca Allah'a ait olduğundan, ulaşılan her başarıyı Allah'tan bilmek gerekir. Başka hiçbir insana verilmeyen dünya nimetlerine mazhar olmuş bir peygamber olan Süleyman Aleyhisselam'ın bütün bunlardan daha çok arzuladığı üç isteği bu ayette bizlere de örnek hedefler olarak sunuluyor. Nimet, Rabbimiz tarafından ihsan edilen ve bizlere dünya ve ahirette yararı dokunan maddi ve manevi tüm imkanlardır. Bunlar sayesinde varlığımızı sürdürebilmekte ve yerli yerince kullanarak ebedi hayatımızı kazanma imkanına da sahip olabilmekteyiz. Nimetler karşısında bize düşen görev, bu nimetleri veren Rabbimizi tanımamız, ona ibadet ve itaat etmemiz, yani şükretmemiz, kadir kıymetini bilmemiz ve nankörlük etmememizdir. Süleyman Aleyhisselam'ın bu duasından her türlü nimetin, makam ve mülkün Allah'a ait olduğunu, bunların biz insanlara sınav için geçici bir süre verildiğini ve bunları veren, hakiki nimet verici olan Allah'a bol bol şükretmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Kıymetli dostlar, anne ve babamıza verilen nimetlerden bizler de yararlandığımız için onları da şükrümüze katmamız gerekir. Yüce Rabbimizin lütuf ve nimetlerini dile getirir ve onu översek, dil ile nimet sahibinin Rabbimiz olduğuna inanırsak, kalp ile şükretmiş oluruz. Verilen nimetleri, onun çizdiği sınırlar dahilinde, kendi cinsine göre ve yerli yerince kullanırsak da, fiili şükürde bulunmuş oluruz. Bizi yüce Rabbimize yaklaştıracak, sevdiği ve razı olduğu salih, hayırlı amelleri işlememiz de ikinci gayemiz olmalı. İmanımızın gereği olarak, ihlas ve iyi niyetle yaptığımız, Kur'an ve sünnete uygun olan her türlü söz, fiil ve davranışlarımız birer salih ameldir. Yüce kitabımız Kur'an'da peygamberlere ve Rabbimizin isteklerine göre hayatını düzenleme başarısını göstermiş müminlere salihler denilmiştir. İşte salihlerden olabilmemizin iki temel şartı vardır. İman edip salih ameller işlememiz ve Rabbimize itaat etmemizdir. Bu dua ile bize gösterilen üçüncü ve son gaye de, hedef de, Müslümanca yaşamamız, imanla ölmemiz ve salih kulların arasına katılmamızdır. Bir başka ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor, ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün buyurulması, Yakup Aleyhisselam'ın oğullarım, ancak Müslümanlar olarak ölün diyerek vasiyette bulunması, Yusuf Aleyhisselam'ın beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat diye yalvarması, Süleyman Aleyhisselam'ın da beni rahmetinle salih kullarının arasına kat diyerek aynı duayı tekrarlaması, bizim de bu dünyadaki hedef ve gayemizin bu olması gerektiğini gösteriyor. Kıymetli dostlar, öyleyse bütün gücümüzle kulluk görevlerimizi yerine getirmeye ve Müslüman olarak ölmeye çalışalım. Ancak bu ayette ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir hadislerinde de belirtildiği gibi Rabbimizin rahmet ve merhametine muhtaç olduğumuzu, cenneti sadece amellerimizle değil ancak onun fazlı ve rahmetiyle kazanabileceğimizi de asla unutmayalım. Beni hedeflerime ulaşmada başarılı kıl. Kur'an'dan öğütler.
9: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınız. Eğer kendileriyle gerdeğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenize bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

bu dünya İslam'a göre kurulu değilse, sorumlu Müslüman onu değiştirmekle mükelleftir. Bu uğurda görülecek eziyetler, işkencelere, belalara, muhaceretlere, zindanlara da merhabası olacaktır elbet. Allah, müminleri dener denilince kastedilen budur. Bu deneme, iman, yaşama, öğretme, öğrenme, anlama, direnme, gösterme, yılmama, eğitme, talip olma, ele geçirme düzlemlerinde kendini gösterir.

0: ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen Yunus'un, en gür sada İslam'ın sedası olacaktır diyen Said-i Nursi'nin, mücadelem yalnızca din ve Allah içindir diyen Şeyh Said'in, Hasan el-Benna'nın, Şeyh Ahmet Yasin'in, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un ve Hüseyinlerin sesiyle sizlere sesleniyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizin sesiniz olmaya, hakkı hakikati Allah'ın izniyle haykırmaya devam ediyoruz.
1: Kervan FM 93.7

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Kervan FM Haber.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Hayırlı sabahlar bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar bültenimize ilk olarak haberlerimize başlayalım. Daha sonrasında ikinci bölümde gazetelerin ilk sayfalarına, gazetelerin manşetlerine geçiş yaparız. Ve seçmiş olduğumuz birkaç köşe yazı var. Köşe yazısı var. Bunları da sizlerle paylaşmaya çalışacağız inşallah. Evet, Körfez'deki gerilim sürerken İran, ABD'ye müzakere cevabını iletti. İran medyasının paylaştığı bilgiye göre Tahran yönetimi ABD'nin savaşı sona erdirmek için önerdiği son metne ilişkin cevabını Pakistanlı arabulucuya gönderdi.
9: Körfez'de kritik ateşkes devam ederken ABD ve İran arasında bir anlaşma olacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bu bağlamda İran, ABD'nin savaşı bitirme teklifine verdiği yanıtı Pakistan'a iletti. İran, teklif edilen plana göre bu aşamada müzakerelerin savaşın sona erdirilmesine odaklanacağını belirtti. Isna Isna Haber Ajansı da İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın savaşın sonlandırılmasına, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğine odaklandığını aktardı. Daha öncesinde 3 aşamalı bir plan üzerinde duruluyordu. Birinci aşamasında Tahran, savaşın sona erdirilmesi ve tekrarlanmaması yönünde uluslararası garantiler talep ediyordu. İran Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey isimlerin İslam İnkılabı rehberi Müşteba Hamane ile görüştüğü de ajanslara yansıdı. Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Ali Abdullahi'nin de bu görüşmede yer aldığı, görüşmede silahlı kuvvetlerin yüksek hazırlık içerisinde olduğu ve Hamane'in görüşme sırasında silahlı kuvvetlere bazı talimatlar verdiği de aktarıldı. Öte yandan İran ordu sözcüsü Muhammed Ekraminiya, İran'a tekrar saldırılması durumunda yeni silahlar, savaş yöntemleri ve yeni savaş noktalarıyla düşmanının şaşıracağını belirterek, ABD yaptırımlarına uyan devletlerin gemilerinin de Hürmüz Boğazı'nı geçmekte zorluk yaşayacağını vurguladı. Ayrıca İran'da düşman devletlerin gemilerinin geçişini yasaklamayı da içeren maddelerle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetimini resmileştirecek bir yasa tasarısı hazırlandığını da açıkladı.
8: İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin sözde savaşı sonlandırmaya yönelik teklifine teslimiyet diyerek res çekti. Teslim Haber Ajansı'na yansıyan bilgilere göre Tahran'ın nükleer konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. İran'ın dik duruşu ABD'yi adeta çıldırttı. İran'ın yanıtının okuduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında İran 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor, oyala, oyala, oyala ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti. İran'ın 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski Başkan Barack Obama'nın İran'a yaptığı nükleer anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi. Trump, Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak, İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi ifadesini kullandı. O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini ileri süren Trump, para, bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar mesajını paylaştı. Eski Başkan Joe Biden'ın Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı, artık gülemeyecekler değerlendirmesinde bulundu. ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler kapsamında önümüzdeki hafta İslamabad'da görüşmelerin başlaması planlanıyor. Taslak mütabakatta İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndaki rolü öne çıkarken ABD'nin bazı yaptırımları askıya alması da gündemde yer alıyor.
9: ABD ve İran, çatışmayı sona erdirmek amacıyla hazırlanan 14 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinden İslamabad barış görüşmeleri için hazırlık yapıyor. Görüşmelerin önümüzdeki hafta Pakistan'da başlaması planlanıyor. Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre taraflar arabulucular vasıtasıyla bir aylık bir müzakere çerçevesi oluşturdu. Hazırlanan bir sayfalık taslak belge yoğun görüşmelerin temel zeminini belirliyor. Hazırlanan yol haritası her iki tarafın karşılıklı tavizler vermesini öngörüyor. Taslak metinde İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü zayıflatması talep ediliyor. Buna karşılık ABD yönetimi İran limanlarına uyguladığı ablukayı 30 gün boyunca askıya alıyor. Müzakere süreci boyunca tarafların güven artırıcı adımlar atması bekleniyor. Tahran yönetimi nükleer programını tartışmaya hazır olduğunu ilk kez bildirdi. Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir kısmının ülke dışına transfer edilmesi üzerinde duruluyor. Ancak Tahran yönetimi bu materyallerin ABD'ye gönderilmesine karşı çıktı. İslamabad barış görüşmeleri kapsamında nükleer denetim mekanizmaları en önemli başlıklar arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uranyum zenginleştirme moratoryumunun süresi gibi konularda belirsizliklerin sürdüğünü açıkladı. Masada 12 ile 15 yıl arasında değişen süre teklifleri yer aldı. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kalıcı rol talebi Washington nezdinde bir tartışma noktası oluşturdu. Yaptırımların hangi oranda ve ne zaman kaldırılacağı konusu da henüz netleşmedi.
8: Amerikan basını Siyonist rejimin İran'a yönelik hava saldırısını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğunu yazdı. Habere göre ABD'nin bilgisi dahilinde oluşturulan tesis Siyonistlerin lojistik merkezi olarak kullanıldı. Irak askerlerinin üssü fark etmeye yaklaşması üzerine işgal rejiminin bölgeye hava saldırısı düzenlediği saldırıda bir Irak askerinin öldüğü belirtildi.
9: Wall Street Journal, Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı yürüttüğü hava saldırılarında Irak topraklarında gizli bir askeri tesis kullandığını yazdı. Gazetenin ABD'li yetkililer ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, işgal rejimi savaş başlamadan kısa süre önce Irak'ın batısındaki çöl bölgesinde gizli bir ileri operasyon noktası kurdu. Haberde tesisin Siyonistlerin özel kuvvetlerini barındırdığı, hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü ve İran üzerinde uçan pilotların düşürülmesi ihtimaline karşı arama kurtarma ekiplerinin burada konuşlandırıldığı belirtildi. Habere göre gizli üs, savaşın ilk döneminde Irak güçleri tarafından neredeyse tespit ediliyordu. Irak devlet medyasında o dönemde yer alan bilgilere göre, bölgede yaşayan bir çoban, helikopter hareketliliği dahil olağan dışı askeri faaliyetler gördüğünü bildirdi. Bunun üzerine Irak ordusu bölgeye birlik gönderdi. Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, işgalcilerin bu birlikleri bölgeden uzak tutmak için hava saldırıları düzenlediğini belirtti. Irak makamları o dönemde saldırıyı kınamış, olayda bir Irak askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Irak, Mart ayında Birleşmiş Milletler'e yaptığı başvuruda saldırının yabancı güçler ve hava saldırılarıyla gerçekleştirildiğini belirterek olayı ABD'ye atfetmişti. Gazete, gizli üssün işgal rejiminin İran'a karşı yaklaşık 1000 mil uzaklıktaki hedeflere yönelik hava saldırılarını nasıl sürdürebildiğine ışık tuttuğunu yazdı. Habere göre üs, işgalcilerin savaş alanına daha yakın konumlanmasına ve olası acil kurtarma görevlerine daha hızlı müdahale etmesine imkan sağladı.
8: Uluslararası sularda işgal ordusu tarafından alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistleri Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişk, günlerce süren alıkoymanın ardından özgürlüğüne kavuştu.
9: İşgal ordusunun zorla alıkoyduğu küresel Sumut filosu, aktivistleri Tiago Avila ile Seyf Ebu Kişk özgürlüğüne kavuştu. İşgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aktivistlere ilişkin soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Kişk'le Avila'nın bugün işgal rejiminden sınır dışı edildikleri belirtilen açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukanın süreceği kaydedildi. İşgal rejiminin Gazze şeridine yönelik ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, 2026 Bahar misyonu, işgal ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı. Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran işgal ordusu, Gazze'ye 600 deniz mil uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu. İşgal rejiminin küresel Sumut filosundan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla zindanlara götürdüğü aktivistler, Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördükleri ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldıkları belirtilmişti.
8: Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosunun kara konvoyu yola çıktı.
9: Küresel Sumut filosu hem denizden hem karadan ablukaya karşı yol alıyor. Filonun Türkiye Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, modern tarihin en büyük sivil kara hareketi olarak nitelendirilen organizasyon kapsamında 35'ten fazla ülkeden 1500'ün üzerinde aktivistin karadan yola çıktığı belirtildi. Konvoy bünyesinde 10 ambulans, 50 yardım kamyonu ve 20 mobil ev bulunduğu belirtilirken, sağlık ekipmanları, temel yaşam malzemeleri ve yeniden inşa çalışmalarında kullanılacak çeşitli destek araçlarının da bölgeye ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, amaçlarının Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye tıbbi malzeme, mobil yaşam alanları ve insani yardım ulaştırmak olduğu belirtilerek, Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlamak üzere doktorlar, mühendisler, eğitimciler ve uzman profesyonellerin sahaya sevk edilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada, Moritanya'dan yola çıkan sivil konvoyun ilk etapta Cezayir ve Tunus üzerinden ilerleyerek Libya'ya ulaşacağı, konvoyun ikinci ve ana başlangıcınınsa Libya'dan yapılacağı bildirildi. aktivistlerin Libya üzerinden Mısır'a geçerek Refah sınır kapısı aracılığıyla Gazze'ye ulaşmayı planladığı belirtilen açıklamada diplomatik ve koordineli bir sürecin yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gönüllülerin desteğiyle yürütülen organizasyonun barışçıl ve insani amaç taşıdığı belirtilerek kamuoyundan dua ve destek talebinde bulunuldu.
8: Diyarbakır'da genç memur sen tarafından Vicdanın Rotası Filo Aktivistleri Anlatıyor temalı program düzenlendi. Programda konuşan Sumut Filosu'na katılan aktivistler Gazze'ye yönelik insani yardım girişlerini ve yaşadıkları süreci anlattı.
7: Filosu'na katılmış olan hem Bingöl...
10: Sumut Filosu aktivistleri Diyarbakır'da bir araya geldi. Vicdanın Rotası, Pilo Aktivistleri Anlatıyor temalı programda Diyarbakır Memur Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Mardin Memur Sen İl Başkanı Abdüsselam Demir ve Bingöl Memur Sen İl Başkanı Yunus Kaya birer konuşma yaptı.
11: Bu kadar zalimlikler yaşandı. Bakın 57 İslam ülkemizin gözü önünde. Bu kadar zalimlikler yaşanıyor dünyanın gözü önünde. Ben üzülüyorum. Çünkü biz Barcelona'da Barcelonalı çocukların bizlere verdiği, o Gazze'deki yavrularımıza iletmek üzere verdiği mektuplarını götüremedik. Demokrasi, insan hakları deyince mangalda kül bırakmayan Avrupa'nın kara sularında 1000 kilometre öteden, 600 mil deniz mili öteden gelip bizlere Avrupa'nın ortasında müdahale ettikleri için o belki değerleri ayak altına almalarından dolayı Avrupa'nın üzülmesi lazım. Geldiği noktayı görmesi adına. Üzülüyoruz çünkü o çikolata bekleyen yavrumuza ulaşamadık.
10: Programın bir diğer konuşmacısı Mardin Memur Sen İl Başkanı Abdüsselam Demir ise Sumut Filosu yolculuğunu hayatlarının en şerefli yolculuğu olarak nitelendirdi.
12: Bir samimiyet testiydi. Artı insan söylediklerine artık eğer bunu bu yola çıkma teşebbüsüm olmasaydı ben söylediklerime inanmıyor olacaktım. Eğer inandığın gibi yaşamıyorsan, yaşamaya çalışmıyorsan zamanla gerçekten yaşadığına inanmaya başlıyorsun arkadaşlar. Onun için benim inandığım gibi yaşamam gerekiyordu. Filo'ya başvurduk. Sumut'un o misyonunu, hareketliliğini, o cesaretini görünce gerçekten umutlandık. Allah'a şükür Filistin davası artık dünyaya mal olmuş, insanlığın vicdanına mal olmuş ve dünyanın farklı dillerinden, farklı dinlerinden, farklı kimliklerinden, farklı yaş gruplarından emin olun 18 yaştan 90 yaşına kadar her yaştan insanlar vardı. Farklı insanlar ama tek hedef Gazze'ye gitme, ablukayı kırma ve kardeşlerimizle buluşma hedefi bizi çok umutlandırdı, onur etti. Sumut nedir deseniz ben tek kelimeyle, tek cümleyle izah edeyim arkadaşlar. Sumut küresel intifadaydı.
10: Diyarbakır Memur Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir ise konuşmasında Gazze meselesinin yalnızca Müslümanların değil, vicdan sahibi tüm insanların ortak sorunu olduğunu belirtti.
13: Vicdanı Müslümanlığımızdan daha büyük insanlar var. Öyle insanlar gördük ki yani insanlık değerleri adına Gazze'nin mazlumiyeti uğruna her şeyini fedaya hazır bir sürü insan gördük yani. Meslekleri farklı, meşrepleri farklı, dilleri farklı ama insanlık ortak paydasında fedai can olmaya hazır bir sürü insan yok.
8: Evet, devam edelim diğer haberlerimizle. İstanbul'da Gazze için farklı bir eyleme imza atıldığı Yeşilay ve Filistin'e destek platformu tarafından düzenlenen etkinlikte pedallar Gazze için çevrildi.
10: Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e destek platformu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumut Filosu'na destek vermek amacıyla bisiklet turu düzenledi. Bini aşkın katılımcı dayanışma ve insanlık adına pedal çevirdi. Sepetçiler kasrından başlayan 20 kilometrelik tur Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüp Sultan güzergahının ardından yeniden Sepetçiler Kasrı'nda sona erdi. Toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekilirken uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte ablukanın sona ermesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaştırılması çağrısı yapıldı. Program sonrası Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç, yaptıkları etkinliğe dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
14: Bisiklet turlarımızda bugün daha anlamlı bir buluşma için bir aradayız. Sözde bir anlaşmayla Gazze'de barış olduğu söyleniyor ama gerçekte biliyoruz ki barış falan olduğu yok. Katliam bütün hızıyla maalesef devam ediyor. Bu katliama karşı Sumut filosu insanlığın vicdanı olarak yola çıktı. Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi heyetiyle Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması konularını görüştü. Fidan, görüşmede Filistin davasının gündemde tutulması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin tutumunda değişiklik olmadığını söyledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'de kalıcı barışın tesisi için devam eden çalışmalar, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen faaliyetler ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alındı. Fidan, bölgedeki savaşın Filistin meselesinin unutulmasına yol açmaması gerektiğini, Türkiye'nin Gazze ve Batı Şeria'da işgal rejiminin sebep olduğu felaketleri uluslararası toplumun gündeminde tutmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Fidan, işgal rejiminin Gazze'deki varlığını artırmasının ve Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye ulaşmasını engellemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. İslam ülkeleri başta olmak üzere Filistin'e destek veren tüm devletlerin, Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bu yöndeki çabalarına dikkat çekti. Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.
0: İşgal ordusu Gazze'deki saldırılara devam ediyor. Bu kez Şati ve Cibaliya'ya saldırılar düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarda şehit sayısı 72.736'ya yükseldi.
1: İşgal ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre işgal savaş uçakları Şati mülteci kampının batısında bir eve hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlama sesinin duyulduğu ve çevredeki evlerinde zarar gördüğü saldırıda biri çocuk olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar şifa hastanesine kaldırıldı. İşgal ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısındaki Eşşati mülteci kampında bir eve düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Gazze şeridindeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine Gazze şeridindeki sivilleri hedef alan işgalcilerin saldırılarını durdurmaları çağrısında bulunuldu. Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre İsrail savaş uçakları Cibaliya mülteci kampının batısında yer alan Faluca bölgesine saldırı düzenledi. Hareket halinde bir motosikletin hedef alındığı işgalcilerin hava saldırısında bir kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal rejiminin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal rejiminin saldırılarında 850 kişinin katledildiği, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. İşgal rejiminin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cansız bedenin bulunduğu belirtiliyor.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler Gazze'deki saldırıları protesto ederek şehir merkezine yürüdü ve soykırımı durdurun sloganları attı. İsveç'in Stockholm kentinde de benzer şekilde Filistin, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılar protesto edildi. İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen gösteride ise polisle eylemciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
1: Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı. İşgal rejiminin Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki soykırımı protesto etmek amacıyla Bilmersdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplanan çok sayıda kişi Filistin bayraklarıyla şehir merkezine doğru yürüdü. Filistin Milli Marşı'nın çalınmasıyla başlayan gösteride üzerinde "Soykırımı durdurun, insan onuru dokunulmazdır, Filistinlilerin tek suçu var olmaktır ve çocukların öldürülmesini durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşındı. Göstericiler "Filistin'e özgürlük, İsrail çocukları öldürüyor, merz arkasında duruyor, bu bir savaş değil, bu bir soykırımdır ve biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinli" sloganları attı. İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve işgal rejiminin İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Wittenbergplatz metro istasyonunun yakınındaki meydanda sona erdi. İsveç'in başkenti Stockholm'de de işgal rejiminin Gazze şeridiyle Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Observatorielünden parkında toplananlar, işgalcilerin Gazze'yi ve son haftalarda Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi. Göstericiler yürüyüş sırasında ellerinde Filistin, Lübnan ve İran bayraklarının yanı sıra "Sivilleri öldürmeyi durdurun, Gazze'deki gıda ablukasına son verin ve Lübnan'la İran'a saldırıları durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler işgal ordusunun küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine ilişkin Yunanistan'ın pasif tutum sergilemesini ve uluslararası yükümlülüklerini göz ardı etmesini de kınadı. İşgal rejimine tepkinin bir diğer adresi de İtalya oldu. Venedik Biennale kapsamında işgal rejiminin pavilyonunun açılışı yapılırken Biennale alanı dışında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yüzlerce gösterici işgal rejiminin Biennale'deki pavilyonunu kapatılması talebiyle İtalya'nın Venedik kentinde yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında protestocuların Biennale'in düzenlendiği Arsenale bölgesine girmek için polis kordonunu aşmaya çalışması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis göstericilere cop kullanarak saldırıda bulundu. İtalya'nın Napoli kentinde de işgal rejiminin küresel Sumut filosuna yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla protesto düzenlendi. Ellerinde Filistin bayraklarına işgal rejimini protesto eden binlerce gösterici yürüyüş gerçekleştirdi. Özgür Filistin sloganlarının yükseldiği eylemde uluslararası topluma Gazze ablukasının sonlandırılması ve aktivistlere yönelik kötü muamelenin hesabı sorulması gerektiği vurgulandı.
0: İttihadül Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Beşir Şimşek, Gazze'de açlık, ilaçsızlık ve katliamların hala devam ettiğini belirterek Müslümanların Filistin halkını gündemden düşürmemesi gerektiğini söyledi. Şimşek, Siyonist işgal rejimine karşı en etkili tepkinin ise boykotu kararlılıkla sürdürmek olduğunu vurguladı.
1: İttihadül Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Beşir Şimşek, Gazze'de yaşanan insanlık dramının gündemden düşürülmemesi için çağrı yaptı.
2: Orada söylenen şekilde hala gıda yeterince girmiyor, hala kapılar kapalı, hala o ambargolar devam ediyor. O insanların hem tıbbi hem de hayati ihtiyaç duyulan hususlarda hala kıtlık devam ediyor. Dolayısıyla biz Müslümanlara şunu tekrar hatırlatmamız gerekir. Bizim görevimiz de devam ediyor.
1: Gazze'de yaşananların kanıksanmaması gerektiğini vurgulayan Şimşek, Müslümanların sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.
2: Kardeşlerimiz bu halde devam ederken, onların vaziyeti bu haldeyken, sanki bir şey, her şey bitmiş gibi, sanki orada bir sorun kalmamış gibi, sanki orada artık hayat normale dönmüş gibi düşünüp sessiz kalmak büyük bir yanlışlıktır. Maalesef bizim durumumuz budur. Yani böyle hemen şey yapabiliyoruz, hemen normalleşebiliyoruz, hemen unutabiliyoruz. Oysa hayır. Şu anda Gazze'deki açlık, Gazze'deki ilaçsızlık, Gazze'deki yokluk, Gazze'deki ölüm devam ediyor.
1: Gazze halkına destek konusunda duyarlılığın sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Şimşek, özellikle de boykot kampanyalarının devam ettirmesi gerektiğini kaydetti.
2: Biz orada savaşa dahil olamıyoruz. O bu şekilde bir şey yapamıyoruz kardeşlerimiz için. Ama pekala oturduğumuz yerden İsrail'in, Amerika'nın, Siyonistlerin cebine gidecek paramız olmasın. Onlara para göndermeyelim. Bunu yapabiliriz ve bunu yapabildiğimiz için de bundan sorumluyuz. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunu canlı tutmamız lazım. Tabii
1: İttihadul Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Beşir Şimşek, yaşanan mağduriyetlerin yalnızca Gazze ile sınırlı olmadığını belirterek, Lübnan'daki işgale karşı da duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
0: Meclis gündemi yine haftada da yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak.
1: Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklifle Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tahriyatı yapılmayacak. Öte yandan Meclis Dışişleri Komisyonu da toplanarak gündemindeki 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları görüşecek.
0: Casusluk davası başlıyor. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle haklarında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkacak.
1: Ekrem İmamoğlu'yla 3 sanığın casusluk davası başlıyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülecek davada Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün tutuklu bulunuyor. Duruşmada İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor. İmamoğlu ve Özkan, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında da tutuklu bulunuyor. Söz konusu dava, cezaevi karşısındaki bir diğer duruşma salonunda devam ediyor.
3: Bunlar geçecek.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede suç tarihinin 2019 ile 2025 yılları arası olduğu belirtiliyor. İddianamede Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı bildiriliyor. Bu verileri dolaylı olarak Özkan'ın temin ettiği ve Gün'ün beyanına göre Özkan'ın başta ibb.gol.tr olmak üzere belediyeye ait çok sayıda e-posta adresini ve şifresini İmamoğlu'nun talimatıyla Austin adlı internet aleminin yeraltı olarak nitelendirilen dijital ortamına aktardığı belirtiliyor. İddianamede Gün'ün Austin'deki e-posta adresi ve şifrelerle belediyenin gizlilik ihtiva eden belgeyle iç yazışmaları başta olmak üzere e-posta içeriklerindeki datalara eriştiği kaydediliyor.
3: Günaydın. Her şey güzel.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acil durumlarda vatandaşlarının tek tuşla acil durum bildirmesini sağlayacak yerli mobil uygulamasının hizmete sunulacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, uygulamanın bayramdan önce devreye alınacağını söyledi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların acil durumlarda daha hızlı şekilde devlete ulaşmasını sağlayacak yeni bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Çiftçi, uygulamanın tamamen yerli ve milli mühendislikle geliştirilerek test aşamasına geldiğini, sistemin bayramdan önce tamamen devreye alınarak vatandaşların kullanımına sunulmasının planlandığını ifade etti. Uygulamanın işleyişine ilişkin bilgi veren çiftçi, KADES sistemine benzer bir yapının bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Vatandaşımız herhangi bir zor durumda kaldığında, yani bu bir trafik kazası da olabilir, bir yangın da olabilir, bir saldırıya uğrama durumu da olabilir. Yani başına ne geldiyse hemen bir uygulamaya tıklamak suretiyle devletin ilgili birimlerinin harekete geçirilmesi noktasında süreci daha da kısaltacak, hızlandıracak ve kısa süre içerisinde de kendisine ulaşılabilecek bir uygulama.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan annelere yönelik analık ödeneği süresinin uzatıldığını açıkladı. Kurum 1 Mayıs itibarıyla raporu devam eden annelere 8 haftalık ek ödemenin başvuru şartı olmadan otomatik yatırılacağını, raporu daha önce sona eren anneler içinse işveren bildirimiyle ödeme yapılacağını bildirdi.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu, aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla verilen analık ödeneği süresinin uzatıldığını bildirdi. Açıklamada 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi. Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.
0: İstanbul'da daha önce iki sosyal market açan Umut Kervanlı bu marketlerin üçüncüsünü de açtı. Bağcılar'da açılan yeni market ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.
1: Türkiye'nin farklı şehirlerinde açtığı sosyal marketlerle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam eden Umut Kervanı, İstanbul'daki üçüncü sosyal marketini Bağcılar'da hizmete sundu. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmayı sürdüren Umut Kervanı, Anadolu yakasında açtığı iki sosyal marketin ardından bu kez Avrupa yakasında yeni bir market açarak halkın hizmetine sundu. Bağcılar, Çınar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan marketin açılışına Hüdapar İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin, Peygamber Sevdalıları Marmara Koordinatörü Ercan Vergili, Haksiyat İstanbul Şube Başkanı Abdülbari Duman ve çok sayıda STK temsilcisiyle vatandaşlar katıldı. İhtiyaç sahipleri içerisinde temel yaşam ürünlerinin yer aldığı bu marketlerden kendilerine verilen kartlarla kendi ihtiyaçlarını seçerek alma imkanı buluyor. Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
3: İstanbul Bağcılar'dayız. Umut Kervanı Vakfımızın 7. sosyal market şubesini İstanbul Bağcılar'da açtık. Sosyal market zincirlerimize her geçen zamanda bir yenisini daha ekliyoruz. İnşallah Türkiye geneli sosyal market çalışmalarımızı hızlandıracağız. Allah nasip edersem şu anda Umut Kervanımızın olduğu her bölgede hedefimiz bir yenisini eklemek, yeni bir sosyal market zincirimizi hayata geçirmek.
0: Evet, İstanbul'da JSKİ faciası yaşandı. Olay Çatalca Ormanlı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kiraladıkları JSKİ ile denize açılan iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD, sualtı arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denize düşen İKG kolu kırık halde sudan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suda boğulan YED'nin bulunması içinse bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin denizde yaptığı 4 saatlik çalışmalar sonucunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Manisa'da üst geçit asansöründe feci bir ölüm yaşandı. Olay Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya üst geçidinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Seymen Görciz, üst geçitteki asansöre binmek istediği sırada asansörle dış koruma demirleri arasında sıkıştı. Durumu görenlerin 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu gencin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Talihsiz adamın cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan asansörde mahsur kalan vatandaşı kurtarma çalışmaları sırasında yoldan geçen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden savrulan iki kişi asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tokat'ta meydana gelen heyelan güvenlik kamerasına yansıdı. Amasya'da da kaybolan koyun sürüsü drone'la bulundu. Şanlıurfa'ya gittiğimizde ise otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Avcılarda da metrobüste yani.

0: Elbise yetiştirdi. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bölgede etkili olan yağışların ardından toprak hareketliliği meydana geldi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda çevrede bulunanlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede inceleme yapılırken muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Toprak kayması güvenlik kamerasına yansıdı. Amasya'da bir köyde kaybolan koyun sürüsü AFAD İndrone'unun devreye girmesiyle bulundu. Edinilen bilgiye göre 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarda Beke köyünde 30 küçükbaş hayvanın kaybolduğu bildirildi. AFAD acil müdahale arama kurtarma ekibi drone ekipmanlarıyla bölgeye yönlendirildi. Jandarma ekibiyle ortak yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan hayvanlar ürün ekili bir tarlanın ortasında bulunarak sahibine teslim edildi. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde de bir otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Araçta bulunan iki kadın suya düşerken kadınları kurtarmak için kanala giren bir kişi de akıntıya kapıldı. İkisi kadın, üç kişi suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kadınları kurtarmak için suya atlayan ve akıntıya kapılan kişi de vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Avcılar'da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın sona yaklaştığını düşündüğünü söyledi. Kremlin'de gazetecilere konuşan Putin, Avrupa ile olası temaslar için eski Almanya Başbakanı Schröder'i tercih edeceğini belirtirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmenin ancak kalıcı barış anlaşması sağlandıktan sonra mümkün olabileceğini ifade etti.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kremlin'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Putin, 2022'de başlayan savaş için bu meselenin sona yaklaştığını düşünüyorum dedi. Putin'in açıklaması, Rusya'nın son yılların en sınırlı zafer günü geçit törenlerinden birini düzenlemesinin ardından geldi. 9 Mayıs Zafer Günü, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferi anmak için Rusya'da en önemli ulusal günlerden biri olarak kutlanıyor. Financial Times'ın Avrupa Birliği liderlerinin olası görüşmelere hazırlandığı yönündeki haberinin ardından Putin'e Avrupa ile temaslara açık olup olmadığı da soruldu. Putin, bu konuda kendisi için en uygun ismin eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder olduğunu söyledi. Kremlin, geçen hafta yaptığı açıklamada Avrupa hükümetleriyle temasın yeniden başlaması için ilk adımı Avrupa'nın atması gerektiğini savunmuştu. Moskova, Avrupa başkentlerinin 2022'de savaşın başlamasının ardından Rusya ile temasları kestiğini belirtiyor. Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile olası bir görüşmeye ilişkin soruya da yanıt verdi. Rus lider, Zelenski ile görüşmenin ancak kalıcı bir barış anlaşması üzerinde uzlaşmaya varılması halinde mümkün olabileceğini söyledi.
1: Fransız siyasetçi, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ülkesinin NATO'dan çekileceğini belirterek NATO'yu ABD vesayeti olarak tanımladı. İttifaktan uzak durmanın Fransa'nın tarihi çizgisi olduğunun da altını çizdi.
2: Boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin önde gelen ismi Jean-Luc Mélenchon, Cumhurbaşkanı olması halinde Fransa'nın NATO'dan ayrılacağını dile getirdi. Eğer Cumhurbaşkanı olursam Fransa NATO'dan ayrılır. NATO yalnızca bir şeye yarar. Bizi ABD'nin vesayeti altına sokmak. NATO'dan uzak durmak Fransa'nın tarihi çizgisidir. Ülkemizden Amerikan üslerini kovduk.

0: bunun entegre komutanlığında yer almayacaklarını belirten Melenchon, "Bunu aşamalar halinde yapacağız. Önce entegre komutanlıktan çıkarak başlayacağız ve Amerikan ordusuyla ortak kullanılan tüm teçhizatlardan uzak duracağız," dedi. Verdiği demeçte İran konusuna da değinen Melenchon, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlayan saldırılar esnasında Cumhurbaşkanlığı makamında kendisinin olması senaryosunda ABD ve Siyonist rejime karşı başka ülkelerle birlikte bir red cephesi oluşturacağını söyledi. Bu red cephesini oluşturmak için öncelikle Pedro Sanchez yönetimindeki İspanya gibi ABD'nin stratejisini reddeden Avrupa ülkelerini örnek gösterdi. Melenchon ayrıca Brezilya, Kolombiya ve Meksika'yı da bu ülkelere örnek gösterdi.
1: İngiltere'deki yaklaşık 140 seçim bölgesinde 5000'in üzerinde belediye meclisi sandalyesi ve bazı belediye başkanlıkları için 7 Mayıs'ta yapılan seçimlerin sonuçları netleşti. Sandıktan aşırı sağ önde çıkarken iktidardaki İşçi Partisi ikinci sıraya geriledi.
0: Aralarında Londra'nın ilçe belediyeleri, Birmingham, Newcastle ve Sunderland gibi kentlerin yer aldığı 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan seçimlerde oy sayma işlemlerini sona erdi. Seçim öncesi söz konusu 136 belediyedeki 5066 sandalyenin 2403'üne sahip olan iktidardaki İşçi Partisi, bu sandalyelerin 1406'sını kaybederek 997 sandalye elde etti. Bu belediyelerde iki sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 7 Mayıs'ta sandıktan zaferle çıkan taraf oldu. Nigel Farage liderliğindeki parti 1444 sandalye kazanırken Liberal Demokratlar 834, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti 773 sandalye elde etti. Reform UK'in ardından sandalye sayısını en çok artıran tarafsa solun yükselen partisi Yeşiller oldu. Yeşiller bu seçimde sandalye sayısını 377 artırarak 508 sandalyeye ulaştı. Seçim öncesinde Londra'daki 32 ilçenin 19'unda birinci parti olan İşçi Partisi burada da 10 belediyedeki liderliğini kaybetti. İktidar partisi kentin merkezindeki Westminster ilçesini Muhafazakar Parti'ye kaptırırken Türklerin yoğun yaşadığı Enfield ve Haringey'de hiçbir parti yeterli çoğunluğa ulaşamadı. İşçi Partisi yine Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hackney ilçesinde birinciliği Yeşillere kaptırdı. Yeşiller Londra'daki 3 ilçeyi, Reform UK ise 1 ilçeyi kazandı.
1: Evet, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.
2: Su dursa da, gün dursa da, kan durmuyor, hep akmada. Yer duysa da, gök duysa da, küfür bakmaz bu feryada. Ey Şeyh Şamil, torunlarınız kıyamda, eğilmeyiz düşmanlara, kanlarımız göl olsa da. Parçalanan, diri yanan, her taraf kan, yürek dayan. Uyansana ey Müslüman, aleyhine işler zaman. Bak düşmana, Çinli sana, doymaz kana, buna inan. Müslümansan, inanansan, düşman vurur, vurmasan da. Aç tarih sayfalarını, bak oyunlar hep aynıdır. İrkilsene, bak etrafa, akan kan mümin kanıdır. Birleştirilmiş kafirler hepsi senin düşmanındır. Dinini terk etmedikçe onlar gibi yaşasan da. Niçin kan aksın Bosna'da? Çeçenistan niçin yansın? Tacikistan, Keşmir, Lübnan, Cezayir küfre mi kalsın? Merhamet etmez ki kafirler, ağlasan da, sızlasan da. Yağmur yağınca kurumuş bitkiler bile canlanır. Ovalarda, yaylalarda çiçekler coşup şahlanır. Bu gaflet uykusundakiler acep ne zaman uyanır? Uyansalar biz razıyız. Biraz daha kan aksa da.

0: şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
3: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
6: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
7: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
4: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A, Şehit Kamil Gaziantep.
8: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
9: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: İletişim 0535 737 59 00.
11: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
13: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
14: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
15: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 11 Mayıs. Günün ayeti. Sadakalar, kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. Ama sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir. Bakara Suresi 273. Günün hadisi. Her şeyin bir afeti vardır. Ümmetimin en büyük afeti dünyaya, paraya gönül vermektir. İyi yolda harcayan hariç, mal toplayanın çoğunda hayır yoktur. Günün sözü. Büyüklenen zenginden çekin. Zira lağım doldukça daha pis kokar. Nasır-ı Hüsrev. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, kadında aranan özellikler. Evlenilecek kadında birçok özellik aranır. Bunlardan en mühimi kadının dindar olmasıdır. Kadının dini zayıf ise erkeğine ve kendi nefsine zarar verir. Yüzünü kara eder. Resulullah Efendimiz, bir kimse bir kadını malı, güzelliği için almış olsa, hem malından hem de güzelliğinden mahrum kalır buyurmuştur. Bu hadis-i şeriften maksat, alınacak kadının dindar olması lüzumuna işarettir. Dindar olmayan ile evlenmek caiz değildir. Bütün iyi sıfatları üstünde toplamış olan bir kadınla evlenmek pek tabii daha makbuldür. İyi kadın, padişahın başındaki taç gibidir. Kötü kadın ise ihtiyar kimsenin üzerindeki yük gibidir. Ey Rabbimiz! Dünyada da, ahirette de hasene iyilik ver mealindeki ayette geçen haseneden maksat, Hazreti Ali'ye göre dünyada saliha, iyi huylu kadındır. Dünyada cehennem azabı, kötü huylu kadınla evlenmektir. Bir beldede iyi erkek veya iyi kadın bulunsa, onların sebebiyle Allah-u Teala orada bulunanların dualarını kabul edip, halkını memnun ve o beldeyi büyük belalardan muhafaza eder. Bir adam, saliha bir kadına iyilik etse, 70 kişiye iyilik etmiş gibi sevap kazanır. Evlenecek kimsenin eşinin, kendisinden yaş, boy, mal, soy ve tahsilde aşağı olması şart değil ise de iyi olur. Geçim kolay olur. Dört şeyde erkek, kadından üstün olmalıdır. Güzellikte, edepte, huyda ve takvada. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Huyu iyi, yüzü güzel olan kimseyi cehennem yakmaz. Evlenecek kız hakkında kendisinden bilgi alınacak kimse, doğru söyleyen bir şahıs olmalıdır. Kıza garazı, düşmanlığı olan kimselere kızın hali sorulmamalıdır. Şu üç sıfat kadının iyi olduğuna alamettir. 1- Güzel huylu olmak. 2- Allah-u Teala'dan korkar olmak. 3- Kanaatkar olup Cenab-ı Hakk'ın verdiğine razı olmak. Günün duası. Allah'ım, sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyoruz. Allah'ım, sevgini bize canımızdan...
14: Desa Dokuma Tekstil, takvim yaprağını sundu. Desa Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve saracıya yan sanayi. Desa Dokuma Tekstil adres, Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No. 108. Telefon 0546 725 5862.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres İsimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
2: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 7671 0533 577 8290. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde, numara 108 Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camii yanı No 25 Şahin Bey. Furkan Kuyumcu.com.
7: Kervan Yapı olarak her

0: Buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 Noğlu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 Noğlu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
3: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarında takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
4: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
5: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
4: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 Noğlu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

0: Muhabbetname başlıyor.
1: Muhabbetname. Muhabbetname. Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname. Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanım Gazze'dir, bir yanım Kudüs. Bir yanım El Hayl, bir yanım Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, pat, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Bir tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadın nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Evet.
1: 99.1 frekanslarından şu anda sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun değerli gönül dostları. Yeni bir haftanın ilk gününde Muhabbetname programı ile bugün de sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan ve kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.

Değerli dostlar, şu an saatlerimiz 10.04'ü göstermekte ve birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecektir. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Diyarbakır Çare FM, Mardin Cemre FM, Siirt Botan FM, Adana Vuslat FM, Gaziantep Kervan FM, Bingöl, Bingöl FM, Van, Serhat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız ve yayınımız şu an Aksi FM stüdyolarında gerçekleşmekte. Sizler de bize ayrılan süre içerisinde duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz ayet, hadis, kısa söz ve kısa hikayeleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz ortak WhatsApp hattımızı hemen hatırlatalım. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70 nolu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.

zaman olduğu gibi İlkeser bizlerden sizlere armağan olarak gelecek. Şehit 16 albümünden güzel bir eser sizler için sıraya bıraktık. Evet, bu güzel eser evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, mutfaklarında, bizleri nerede dinliyorsanız tüm gönül dostlarımıza bizlerden armağan olsun efendim. Bizler muhabbetname diye yerimizi aldık. Sizleri de radyo başına bekliyoruz. Muhabbetname başladı.

Değerli dostlar, güzel bir eserle açılışımızı yaptık. Şehit 16 albümünden güzel bir eser dinledik. Şimdi sizin istemiş olduğunuz eserlere yer vermeye başlıyoruz. İlk istek eserimiz Grup Özlem'den gelecek, Şehadet Güvercini eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden kim istemiş, hemen bakalım. İstanbul'dan İbrahim adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden Şehadet Güvercini eserini istemişler. Çalarsanız sevinirim. Çağrı FM ailesine ve şehadeti arzulayanlara gelsin demişler. Ve bizlerle Ahzab suresinin 23. ayet-i kerime mealinde paylaşmışlar. Hemen yer verelim. Estaizu billah, müminlerden Allah'a verdikleri söze sadakat gösteren erler vardır. Onlardan kimi adağını yerine getirdi, şehit oldu. Onlardan kimi de beklemektedir. Onlar kesinlikle sözlerini değiştirmezler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel ayet-i kerime malini bizlere hatırlattığı için. İnşallah istemiş olduğu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz.

dudaklı. Gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçını aktaralım. Diyarbakır'dan Ümmü Musab adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Murat Yaman'dan Bir Gün Gelir eserini çalmanızı istiyorum. Esaret altında olan kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerime, Gazze ve Filistin halkına, evlatlarım Ömer, Taha, Ayşe, Muhammed, Musab, Hifanur. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Hayırlara vesile olduğunuz için yolunuz sırat-ı müstakim yolu olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun demişler. Son olarak selam ve dua ile dua beklerim diye mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah. Diyarbakır'dan Yeşim Sönmez Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki tüm eserler çocuklarıma, çok değerli eşim Uğur Sönmez'e, Ruhsat grubundaki değerli bacılarıma gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın demişler. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun. Evet değerli dostlar, ilk istek eserimizle hemen başlıyoruz. Grup Özlem'den Şehadet Güvercini.

ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.

0: aşk ile.
1: Muhabbet Name'de birlikteliğimiz ortak yayınımızda devam ediyor. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Murat Yaman olacak. Bir gün gelir eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden Ümmü Musab adlı dinleyicimiz istemişti. Birazdan yer veriyoruz. Mesajlarımız gelmeye başladı. Hemen birkaçına yer verelim. Adana'dan Mehmet Emin İlçi adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hicabi Karakuş'tan Affet Bizi Ya Rabbi Bena eserini bütün Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Kafirlerin markalarını boykot etmeye bütün kardeşlerimi davet ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İstek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazzelilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve sizlere gelsin. Ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum, dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun demişler. Açılışta fon müziği olarak çalmış olduğunuz parçayı istiyorum. Size ve ailenize gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler de çalacağımız tüm güzel eserleri dinleyicimize ve kıymetli ailesine armağan ediyoruz.

Ara bağlantıda Rukiye Gezer Hanım bizlere ulaştılar. Sedat Ucan'dan herhangi bir eser bizlerden istediler. İnşallah güzel bir eser kendileri için dinleteceğiz. Armağanı şöyle aktarmıştı. Öncelikle bize armağan ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Anneme, babama, kardeşlerime, Yusufi abilere ve ailelerine Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın. Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah diye duada bulundular. Bizler de amin diyoruz. Mesajının devamında şehitlerin ailesine, bütün ortak yayında olan radyo çalışan ve dinleyicilerine, Filistin'de direnen tüm mücahitlere, arkadaşım Keziban'a, Nadire ablaya, Zeynep ablaya, Semra ablaya gelsin diye mesajlarını bitirmişler. Rukiye Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bizler de çalacağımız güzel eserleri kendilerine armağan ediyoruz. Evet değerli dostlar, Bingöl'den Beytullah adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Hayırlı günler demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sizden Hasan Dursun'dan Nefsim Sen Ölmezsin'e seni istiyorum. Bingöl halkına ve size gelsin, selamete kalın inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. İnşallah bu güzel eseri ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Değerli dostlar, güzel bir eser arası veriyoruz Murat Yaman'dan. Bir gün gelir eserini dinleyelim, dönüşünde devam ediyoruz.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Murat Yaman'dan güzel bir eser dinledik. Sıradaki eserimiz Sedat Uçan'dan olacak. Gel efendime seni dinleyeceğiz ara bağlantıda. Rukiye Hanım bizlerden Sedat Uçan'dan herhangi bir eser istemişlerdi. Bizler de güzel bir eserini sıraya bıraktık. Evet, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için iletişim bilgilerimizi bir kez daha aktarmak istiyorum. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 93 70, 0552 334 93 70 no'lu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Hemen gelen mesajlarımızla devam edelim. Şanlıurfa'dan İrem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı programlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden Özlem Ajans'tan bir eser istiyorum. Bu eser tüm sevdiklerime, sizlerle Aksi FM çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun.

0: Diyarbakır'dan Elif Rana adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sizlerden Ammar Acarlıoğlu'ndan Kavgalara Meydan eserini istiyorum. Bu eser sizlerle Aksi FM çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Müslüman bu ne cemaat eserini istiyorum. İslam davası için çabalayan tüm Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz.
1: Aşk ile Yaradan'ı anarız. Her nefeste aşk ile...
0: Şanlıurfa'dan Emine Polat adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Yine Dava İslami eserini istiyorum. Eser size, aileme ve Ekiz'deki kız medresesine gelsin. Ayrıca özel bir çocuğum var, dua istiyoruz demişler. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Allah'a emanet olun diye mesajlarını bitirmişler. Emine Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Şanlıurfa'ya kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz.

Değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Sedat Uçan'dan güzel bir eseri geride bıraktık. Sırada Hasan Dursun olacak. Nefsime Seni dinleyeceğiz. Bingöl'den Beytullah adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer veriyoruz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Adana'dan Mehmet Emin İlçe adlı dinleyicimiz selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Elin bir trafik kazası sonrası 10 gündür Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan amcam Ramazan Elçi için dualarınızı bekliyorum demişler. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Rabbim sevdiklerine bağışlasın. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Ayrıca dinleyicimiz bizlerden Hicabi Karakuş'tan bir eser istemişlerdi. Maalesef istemiş olduğu sanatçının eserleri arşivimizde mevcut değil. Sıradaki eserlerimiz bizden de kendilerine armağanımız olsun.

Adana'dan İzzettin Baykal adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Adil Avaş'tan Koşun Çocuklar eseri ricamdır. Eser sizlere, Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize. İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin, Allah'a emanet olun demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun.

Şanlıurfa'dan Merve Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizlerden Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini istiyorum. Bu eser tüm sevdiklerime, sizlerle Aksi FM çalışanlarına gelsin. Selametle kalın demişler. Merve Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Murat Yaman'dan güzel bir eser dinletmiştik. Sıradaki güzel eserlerimiz bizden sizlere armağan olsun.

Hasan Dursun'dan güzel bir eser dinleyelim. Öncesinde iletişim hattımızı bir kez daha aktaralım. Değerli dostlar, sizler de muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız 0552 334 93 70 nolu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.

değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Şu an saatlerimiz 10.50'yi göstermekte. İlk saatimizi neredeyse geride bırakmak üzereyiz. Güzel bir eserle birlikteliğimize devam edeceğiz. Kızıltepe'den Esra Hanım bizlerden "Müslüman bu ne cemaat eserini istemişlerdi. Bu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer veriyoruz. 0552-334-93-70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Değerli dostlar, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Şu an yayınımızı Aksi FM'de gerçekleştiriyoruz. Gelen mesajlarımızla devam edelim.

Diyarbakır'dan Rıdvan adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selam olsun iyi insanlara, selam olsun Filistin'e, Lübnan'a, İran'a selam olsun. Dava uğrunda davasından vazgeçmeyenlere selam olsun. Diyarbakır'a demişler, selam ve dua ile kalın. Ve kaleminden güzel bir söz de bizlerle paylaşmışlar, iyi insanlı olmak adında. İyilerle yürüyün çünkü insan zamanla yanındakine benzer. Temiz kalmak istiyorsan temiz insanlarla dur. İnsan rengine çevresinden alır. Kiminle sustuğun, kiminle güldüğün belliyse kim olduğun bellidir. İyiler çoğalsın diye değil, kirlenmemek için iyilerle birlikte olun. Paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Batman'dan Meryem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar sevgili Aksu FM ailesi. Teşekkür ediyoruz. Bazı sesler kulağa değil doğrudan kalbe dokunur. Ezgileriniz kalplerden çıkıp kalplere dokunuyor. Allah razı olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajlarınızla bizleri memnun ettiniz. Mesajının devamında sıradaki ilahi canım anneme, babama ve kıymetli kardeşlerime armağan etmek istiyorum. Rabbim ailelerimizin muhabbetini daim, hanelerimizi daim huzurlu eylesin. Anne babalarımıza sağlık ve hayırlı ömürler. Kardeşlerimize de sevgi ve bereket nasip etsin. Tüm dinleyenlerin dualarını kabul eylesin demişler. Bu güzel dualarına amin diyoruz. Meryem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki güzel ilahilerimiz, ezgilerimiz bizden de kendisine ve tüm sevdiklerine.

Safiye Bera Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar dilerim demişler. Ve aleyküm selam. Nasılsınız demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri bizlere armağan etmişler Zeynep Abla'ya ve tüm değerli Aksi FM sunucularına sevgilerimle armağan ediyorum demişler. Rabbim hepinizden razı olsun, yar ve yardımcınız olsun demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Ayrıca kızım Meryem Gökçe'ye, arkadaşım Mina'ya, anneme, Filistin halkına, İslam ümmetinin onuru için mücadele eden tüm mücahitlere armağan ediyorum. Son olarak selam ve duayla kalın demişler. Güzel mesajlarından ötürü Safiye Bera Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden de özelde kendisine. Minik kızı Meryem Gökçe'ye ve kıymetli annesine armağan ediyoruz. Ve her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarda bulunmuşlar. Hemen yer verelim. İhmal ettiğin ve ilgilenmediğin her şey kuruyup solar. Yalnız Kur'an hariç, onu ihmal edersen kurup solan sen olursun. Bir kez daha paylaşmak istiyorum. İhmal ettiğin ve ilgilenmediğin her şey kuruyup solar. Yalnız Kur'an hariç, onu ihmal edersen kuruyup solan sen olursun. Malik bin Dinar'ın dualarından biri şuydu: Allah'ım sen salihleri ıslah ettin, bizi de ıslah et ki salihlerden olalım. Bu güzel paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, devam ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü demişler. Ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Bingöl'den Mutalip Evliyaoğlu dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Sıradaki ilahi tüm Müslümanlara ve hicrette olan değerli abilerime ve kardeşim İbrahim Evliyaoğlu ve tüm radyo çalışanlarına gelsin. Selam ve duayla kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Adil Avaz'dan Koşun Çocuklar eserini dinledik. Sıradaki eserimiz yine Dava İslami eseri olacak. Şanlıurfa'dan Emine Polat Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer veriyoruz. İlk saatimizi geride bıraktık. İkinci saatimizle sizlerle birlikteyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için iletişim bilgilerimizi bir kez daha aktarmak istiyorum. 0552 334 93 70 no'lu numaradan güzel mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Gelen mesajlarımız var. Hemen devam edelim. Pembe Viran Köyü'nden Fuat ve Fadile Kınay kardeşler bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Grup Özlem'den Şehadet Güvercin İlahisi'ni çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, dedemiz Reşit'e, anneannemiz Belma'ya, yanımızda olan ninem Halide'ye, yengem Fatime'ye, Halime yengemize, amcalarımız Şeyh Musa, Ramazan'a, Kemalettin'e ve sizlerle Aksi FM ailesine, Çare FM ailesine, dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Olur, gel kurban, gel kurban. Ve bizlerle bir hadisi şerif paylaşmışlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Adana'dan İzzet adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hasan Bayar'dan Deli Deli Oldum eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzetim Baykal, Mehmet Aktaş, Hikmet Şahin ve özelde minik Yusuf Selahaddin armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. İnşallah ilerleyen dakikalarda bu eseri yer vereceğiz. Evet, güzel bir eser dinleyelim. Dönüşünde kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Muhabbetname'de birlikte elimize devam ediyoruz. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Hasan Bayar'dan Deli Oldum eseri olacak. Adana'dan İzzet adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Diyarbakır'dan Ferda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Sizlerden Abdullah Akbulak'tan Çağırıram Dost eserini istiyorum. Bu eser sizlere gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mesajının devamında bilmelisiniz ki sesiniz boşlukta kaybolan bir seda değil, uzakların yalnızlığına sızan, kırık kalpleri onaran ilahi bir dokunuştur. Kelamınız daim olsun. Son olarak selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel mesajınızdan ötürü. İnşallah ilerleyen dakikalarda bu güzel esere yer vereceğiz.
1: Sabır şükür özümüz, tatlı dildir hep sözümüz. Hakka döne.
0: Şanlıurfa'dan Abdülvahap adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Şu an yolculuk yapıyorum, sizi dinlemekteyim demişler. Hayırlı yolculuklar. Sıradaki parçayı İkizce Medresesi'ne, Recep Seyda'ya, Abdullah Zengin'e, İbrahim Güven'e, Umut Kervanı çalışanlarına ve Hamur Kesen Medresesi'ne gelsin. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz, sizler de Allah'a emanet olun. Batman'dan Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki tüm güzel eserleri çok değerli arkadaşlar armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Sırada Abdullah Akbulak olacak. Çağırıram dost eseğini dinleyeceğiz. Diyarbakır'dan Ferda Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarınızla devam ediyoruz. Bismillah, Nuriye Ekinci adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden Şehit Resul eserini rica edecektim. Eseri özelde hürmetle ellerinden öptüğüm ve selamlarımı gönderdiğim Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Lami ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, sizlerle Çayrefem ailesine ve tüm Yusufi abilere ve ailelerine, gurbette ve muhaceratta bulunanlara, peygamber aşıklarına, şehit ailelerine, özelde Rukiye Gezer ablamıza, tüm dinleyicilerimize, anneme, babama ve tüm Müslümanlara gelsin Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlarınız olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ahlakın güzelliği, rızkın helali, dünyanın saadeti, ahiretin cenneti, Peygamber Efendimizin bereketi ve şefaati bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun demişler. Nuriye Hanım'a güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Batman'dan Leyla Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Fadıl Aydın'dan ey sevgili eseğini istiyorum. Bu eseri kıymetli aileme armağan ediyorum. Ayrıca size gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Kayseri'den Ayşegül Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abim Recep için Murat Belen'den Aşkınla Yanmak gezgisini istiyorum. Abim seni çok seviyorum, beni unutma demişler. Ayşegül Hanım'a teşekkür ediyoruz. Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah. Abdullah Akbulak'tan güzel bir eser dinleyelim. Çağırıram dost eseri. Buyurun efendim.

Abdullah Akkulak'tan güzel bir eser dinledik. Sıradaki eserimiz Şehit Resul eseri olacak. Bismillah Nuriye II. adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Kendileri için birazdan yer vereceğiz. Diyarbakır Pembeviran köyünden Ahsen Kınay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sıradaki tüm eserleri ilk olarak yanımda bulunan Ninem Fatime, Ninem Halide'ye, hicreti olan dedelerim Şeyh Muz İsmail, amcalarım Ramazan Kemalettin Necmettin, son olarak Edirne'de olan Ninem Meryem, dedem Bayram ve dayılarım İlyas ve Seyful İslam'a armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Yine Pembeviran köyünden Fatime Kınay adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm demişler ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar diliyorum diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm güzel eserleri öncelikle yanımda bulunan kıymetli ninelerim Fatime ve Halide'ye, hicrete bulunan değerli dedelerim Şeyh Musa ve İsmail'e, amcalarım Kemalettin, Ramazan ve Necmettin'e, Edirne'de bulunan sevgili anneme ve babama ve kardeşlerime, ayrıca siz değerli radyo emekçilerine armağan ediyorum. Her birine sevgi ve selam ve dualarımı gönderiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Fatime Hanım, Allah razı olsun. Bizler de selam ve muhabbetlerimizi sizlere gönderiyoruz. Hayri Nisa Hanım Batman'dan bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Nurullah Kuray'dan herhangi bir eser istiyorum. Eser yanımda olan anneme, babama, kız kardeşlerime, ayrıca KSFM ailesine ve çalışanlarına gelsin. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Değerli gönül dostları 0552 334 93 70 no'lu numaradan varsa son mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli gönül dostları, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir eserle birlikteliğimizi noktalayacağız. Son eserimiz Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eseri olacak. Ayşe Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Son eser olarak yer vereceğiz. Gelen son mesajlarınızı aktaralım. Diyarbakır'dan Saliha Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sıradaki tüm eserleri İslam alemine armağan ediyorum. Selametle kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Batman'dan Rüveyda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Sıradaki tüm eserleri çok sevdiğim aileme ve sizlerle Aksi FM çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun. Allah sizlerden razı olsun demişler. Teşekkür ediyoruz cümlemizden inşallah. Batman'dan Eda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sizlerden Hamas marşlarından bir eser istiyorum. Eser başta şu an direnişte olan Filistin'de mücadele veren Müslüman kardeşlerime gelsin. Ayrıca Aksi FM dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Maalesef programımızın sonuna geldiğimiz için son eserimiz bizlerden sizlere armağan olsun. Son bir mesajımız daha var. Hemen aktaralım. Van'dan Esra Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Maher Zain'den herhangi bir eser istiyorum. Eser çok sevdiğim anneme, babama, canım aileme gelsin. Ayrıca tüm dinleyicilere gelsin, tüm radyo çalışanlarına gelsin. Dualarla kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Derdine derman olur gel kurbanım. Evet değerli dostlar, bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Güzel mesajlarıyla programımıza renk katan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın yine aynı saate tekrar görüşmek dua.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7. Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

Hakkı kanıyla yücelten Habil'den, Yahya'nın kanının iniltilerinden, Hüseyin'in kurban olduğu çöllerden, hiç durmayan bir kandır hep akmada.

Tüm varlıkların en şereflisinden, alemlere Allah'ın elçisinden, uğruna canlar feda edilenden bir davettir bu haykırılmada. Ebu Hanife'nin zindan çilesinden, İmam Ahmed'in Kur'an sevgisinden, Cafer-i Sadık'ın derin ilminden bir derstir bize bu meydanlarda. İdam sehpasında İskilipli'den, Nursi'nin düşerken Van Kalesi'nden kopan feryadıdır yankılanmada. Benna'nın kanıyla dirilen dinden, Seyyid'in çektiği işkencelerden, Mısır'da kükreyen İstanbul'den açan bir laledir bu diyarlarda. Lübnan, Filistin'den, Azerbaycan, Somali, Çeçenler'den açın radyoyu, bak tüm beldelerden tekbir yükselir ümmet uyanmada. İlahi hamdımız ta gönlümüzden, kabul buyur şühedanın dilinden. Rabbim halkımıza kutlu indinden, zafer lütfet,

0: herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr
1: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7
2: Kervan FM reklamlar.
3: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
4: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
5: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
6: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey
7: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
8: Telefonlarımız 0534 732 2498 0532 426 94 92
9: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
10: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
11: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
12: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
13: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
12: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
14: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
12: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor, iletişim 0535 680 1062.
14: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62, Şahin Bey Gaziantep.
15: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını, Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
16: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
17: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
18: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
19: Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
20: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de. Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri, bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz, Gaziantep'te kırmızı bültenle aranan iki DAEŞ üyesi yakalandı. Gaziantep'te polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre operasyon sonucunda kırmızı bültenle arandığı belirtilen iki şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Bir diğer haber, Gaziantep'te arama kaydı bulunan 19 şüpheli yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda faili meçhul hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir diğer haber, GİBDÜ'den büyük başarı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi GİBDÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri Türkiye'nin ilk sosyal bilim festivali Sosyal Fest'te Marifet projesiyle Türkiye genelinde ilk 10'a girerek İstanbul'daki büyük finale adını yazdırdı. Teknoloji ile manevi değerleri bir araya getiren GİBDÜ, Sosyal Fest Sosyal Bilimler Festivali'nde dev bir başarıya imza attı. İslam'da bilişim uygulamaları kategorisinde yarışan GİBDÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden kurulu Tekno İrfan ekibi, geliştirdikleri yenilikçi projeyle binlerce başvuru arasından sıyrılarak Türkiye finaline yükseldi. Bir başka haber, Gaziantep'te arama kaydı bulunan 20 şüpheli yakalandı. Gaziantep'in İzip ilçesinde polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı. Bir diğer haber, Gaziantep Ticaret Borsası'ndan bakliyat sektörüne yönelik saha incelemesi ve bölgesel istişaret programı. Gaziantep Ticaret Borsası tarafından bakliyat sektörüne yönelik düzenlenen bölgesel sektör istişare ve teknik inceleme programı kapsamında sektörde faaliyet gösteren Gaziantep Ticaret Borsası üyeleri Diyarbakır, Mardin, Kızıltepe, Viranşehir ve Ceylanpınar'da çeşitli temas ve saha incelemelerinde bulundu. Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Mehmet Akıncı, gerçekleştirilen programın sektör açısından önemli kazanımlar sunduğunu belirterek, tarımsal ticaretin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına üretici, tüccar ve sanayici arasında iletişim ve koordinasyonun büyük önem taşıdığını söyledi. Bir diğer haber, Gaziantep merkezli 7 ilde narkotik operasyonu. Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen operasyonda yaklaşık 293 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Operasyon kapsamında piyasa değeri yaklaşık 293 milyon TL olan 25 taşınmaz ile 32 taşınır mal varlığına el konuldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Örgütlü şekilde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 13 şüpheli 4 Kasım 2025 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda suç örgütü kurmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında toplam 21 şüpheli yakalanırken 13 şüphelinin ise hali hazırda cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Bir başka haber, Gaziantep'li ayakkabıcılar bayram hareketliliğine hazır. Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayan ayakkabıcı esnafı, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlara alışverişlerini son günlere bırakmamaları çağrısında bulundu. Bir diğer haber, Gaziantep'te sokak satıcılarına operasyon. Gaziantep polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve hassas terazi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Bir diğer haber, Gaziantep'te Gazze yararına kermes. Şehit Kamil Müftülüğü'ne bağlı Hacı Medine Örs Cami ve Kur'an kursu ile Said Nursi Cami tarafından cami avlusunda düzenlenen kermesten elde edilen gelir Gazze için bağışlanacak. Bir diğer haber, devrilen traktörün altında kalıp can verdi. Kazanizip ilçesi Kocatepe Tılfar Mahallesi'ne meydana geldi. İddiaya göre fıstık tarlasını sürdüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden 55 yaşındaki Ali Palamut, traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Kaza gören yakınlarının durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından 55 yaşındaki Ali Palamut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Palamut'un cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bir diğer haber, Gaziantep'te rehine krizi paniğe neden oldu. Gaziantep'te cezaevinden çıkan bir şahıs eşini rehin alması mahallede paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından düzenlenen operasyonla şahıs gözaltına alınırken rehine olarak tutulan kadın yara almadan kurtarıldı. Bir diğer haber, taksici rehin alıp polisle çatışan şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gaziantep'te taksici rehin alan silahlı şahıs polis ekiplerine ateş açarak uzun süre direndi. Araman ilçesinde başlayan kovalamaca şehir merkezine girişte sona ererken yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda Semih Ç ve Gülbahar Y yakalanırken rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, Şahin Bey zorlu deplasmandan galibiyetle dönüyor. Şahinbey Belediyespor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda SK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 5-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Gaziantep haberleri sona erdi.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: İletişim 0535 737 59 00.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
0: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
8: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Kervan Yapı olarak her geçen

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 Adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay'a

0: AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
3: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayat. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Kervan FM 93.7.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.

0: Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.
1: Hak yolun kervanı, Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM. Kervan FM haber.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Körfez'de gerilim devam ediyor. İran'ın son teklifi ABD'yi tatmin etmedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin ateşkes müzakereleri kapsamında ABD'ye ilettiği teklif Trump'ı memnun etmedi. İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirten Trump, İran bizimle oyun oynuyor ifadesini kullandı.
3: İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin sözde savaşı sonlandırmaya yönelik teklifine teslimiyet diyerek res çekti. İran'ın dik duruşu ABD'yi adeta çıldırttı. İran'ın yanıtını okuduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında, İran 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor. Oyala, oyala, oyala ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti. İran'ın 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski başkan Barack Obama'nın İran'la yaptığı nükleer anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi. Trump, Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi ifadesini kullandı. O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini ileri süren Trump, para, bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar mesajını paylaştı. Eski başkan Joe Biden'ın Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler değerlendirmesinde bulundu.
2: Trump öyle diyor. İran'dan buna cevap var. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Başkanı Trump'ın Tahran'ın teklifine karşı verdiği cevap hakkında konuştu. Trump'ı mutlu etmek için plan yapmadıklarını belirten Bekai, tarih ondan ders çıkarmaktan kaçınanlar için tekerrürden ibarettir uyarısında bulundu.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşı sona erdirmeye yönelik tekliflerine verdiği yanıtı kabul edilemez olarak nitelemesinin yankıları sürerken Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran'dan tarihi direniş vurgusu yaptı. İranlıların tarih boyunca yalnızca tekil işgalcilere karşı değil, güçlü ittifaklara ve büyük ordulara karşı verdiği çok sayıda mücadelede onurlu bir şekilde zafer elde etti. M.Ö. 53 yılında General Surena'nın Karaya Muharebesi'nde çok daha az adam ve çok daha sınırlı kaynaklarla Roma'nın ağır zırhlı birliklerini asimetrik bir zaferle yenilgiye uğrattı. Bu savaşta en zengin ve en güçlü Romalılardan biri olan Crassus öldürülmüş, Roma'nın yenilmezlik efsanesi sonsuza dek paramparça olmuş ve Roma'nın doğuya doğru genişleme hayali savaş meydanında can vermiştir. İsim vermeden düşmanlarına tarihten ders çıkarma çağrısı yapan Bekai, tarih onu incelemekten ya da ondan ders çıkarmaktan kaçınanlara tekerrürden ibarettir dedi. İran basını da Tahran yönetiminin ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini kabul etmediğini bildirdi. Resmi İran televizyonunda yer alan haberlere göre ABD'nin teklifini teslimiyet olarak nitelendiren Tahran yönetimi Bunun yerine ABD'den İran'a savaş tazminatı ödenmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi talebinde bulundu. Yarı resmi Taznim Haber Ajansı ise İran'ın yanıtında ABD'yi deniz ablukasını sona erdirmeye, daha fazla saldırı olmayacağına dair garanti sağlamaya ve İran petrol satışlarına yönelik ABD yasağını kaldırmaya çağırdığı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetiminin yanıtını kabul edilemez olarak nitelendirmesini değerlendiren İranlı bir yetkili ise Trump'ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa bu daha da iyi. İran'da hiç kimse Trump'ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor, açıklamasında bulundu.
2: Lübnan'la devam ediyoruz. Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki operasyonlarında kullandığı gelişmiş kamikaze İHA taktikleri işgal ordusunda büyük paniğe yol açtı. Direniş güçlerinin yayınladığı görüntülerde işgalcilerin sığınacak yer aradığı, gelişmiş savunma sistemlerinin ise etkisiz kaldığı görüldü.
3: Lübnan İslami Direnişi, Hizbullah'ın son haftalarda yayımladığı operasyon görüntüleri, Siyonist rejim ordusunun Güney Lübnan'daki ağır kayıplarını ve sahadaki çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle kamikaze

0: silahlarının işgal askerlerini yalnızca cephe hattında değil, kurdukları tahkimli mevzilerde ve askeri karargahlarda da doğrudan hedef aldığı görüldü. Operasyonların dikkat çeken yönü ise insansız hava aracı operatörlerinin hedef seçerken sergilediği soğukkanlılık ve yüksek hassasiyet oldu. Siyonist medya organlarında yayımlanan analizlerde Hizbullah'a ait kamikaze insansız hava araçlarının askeri alanlarda rahatlıkla hareket ettiği ve hava sahasında ciddi bir hakimiyet oluşturduğu itiraf edildi. Askeri uzmanlara göre operasyonlara dair görüntüler, Hizbullah'ın işgal ordusunun konuşlandığı noktalarda son derece gelişmiş keşif ve istihbarat ağı kurduğu, Siyonist rejim askerlerinin saldırılara karşı reaksiyon süresinin neredeyse sıfıra indiği, Hizbullah'ın insansız hava aracı operatörlerinin yüksek profesyonelliği ve doğrudan ölümcül hedeflere yönelme kapasitesine sahip olduğu gerçeklerini ortaya koyuyor. Son günlerde Güney Lübnan cephesinde ard arda yaşanan operasyonlarda işgal askerlerinin ağır kayıplar verdiği bildirildi. Eski Savaş Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın saldırıları karşısında sözde hükümetin zayıf kaldığını söylerken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Aysenkot ise, kuzeyde yaşayan yerleşimcilerin ve askerlerin sürekli Hizbullah tehdidi altında yaşadığını kabul etti. Muhalefet liderlerinden Avigdor Lieberman da kuzey cephesinin sürekli ateş altında olduğunu belirterek işgal rejimini başarısızlıkla suçladı. Tüm bu gelişmeler Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki direniş operasyonlarında yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koyarken, Siyonist rejim ordusunun teknolojik üstünlük iddialarının sahada ağır darbe aldığı yorumlarına neden oldu.
1: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı çevresine savaş gemisi gönderme kararına tepki gösterdi. Söz konusu ülkeleri uyaran Garibabadi, Hürmüz'de ABD'ye destek çıkan gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı ve kararlı yanıtıyla karşılaşacağını vurguladı.
0: Birleşik Krallık, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olası bir uluslararası operasyona katılmak üzere HMS Dragon muhribini Orta Doğu'ya sevk ediyor. Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisi de Süveyş kanalını geçerek Kızıldeniz'e giriş yaptı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere'yi ve Fransa'yı sert bir dille uyardı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı çevresine dış güçlere ait savaş gemilerinin deniz taşımacılığını koruma iddiasıyla konuşlandırılmasının krizi tırmandırmak ve hayati öneme sahip Hürmüz'ü askerileştirmek anlamına geldiğini vurguladı. Bölgedeki güvensizliğin kaynağının hukuka aykırı güç kullanımı, kıyıdaş devletlerin tehdit edilmesi ve deniz ablukası olduğunu ifade eden Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın bölge dışı güçlerin mülkü olmadığını söyledi. İranlı yetkili, Fransa, İngiltere ya da herhangi bir ülkenin savaş gemilerinin ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki yasa dışı girişimlerine eşlik etmek amacıyla bölgede bulunmasının İran Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı ve kararlı yanıtıyla karşılaşacağını kaydetti.
1: Şimdi de Filistin'e gidiyoruz. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Yahudi çeteler Filistinli çocukların futbol oynadığı köy sahasına girerek onları engelledi. Yahudi çeteler çocukların top oynamalarını engellemek için önlerine geçerek İbranice sloganlar attı. Filistinli çocuklarsa saha kenarında beklemek zorunda kaldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kırsalından yansıyan görüntüler, Yahudi çetelerin Filistinlilerin günlük hayatına yönelik saldırılarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde bir grup Yahudi, futbol oynamaya hazırlanan Filistinli küçücük çocukların bulunduğu köy sahasına giriyor ve daha sonra sahanın ortasına oturarak çocukların oynamasını engelliyor. Videonun devamında yüksek sesle İbranice sloganlar atan Yahudilerin Filistinli çocukları kışkırtmaya çalıştığı görülüyor. Ancak Yahudilere karşı çıkmak, hakaretlerine cevap vermek suç olduğu için çocukların sağ kenarında sessizce beklemek zorunda kaldığı görülüyor. Yaşanan bu olay

0: yalnızca bir futbol maçının engellenmesi olarak değil, yıkım tehdidi altında yaşayan Filistinli çocukların gündelik yaşamlarının da baskı altında olduğunun yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. İnsan hakları savunucuları, çocukların oyun oynama hakkının engellenmesinin bölgede süren baskının en görünür ve en çarpıcı sonuçlarından biri olduğunu belirtiyor. Batı Şeria'da son dönemde artan yerleşimci şiddeti ve yerinden edilme vakaları da uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.
1: İş gündemle devam ediyoruz. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Böcek, ifade vermek için Antalya Adliyesi'ne götürüldü.
0: Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. 5 Temmuz'da gözaltına alınan Böcek, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülen Böcek'in savcılıktaki ifade alma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Aynı soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de daha önce etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. Gökhan Böcek, 2 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdiği belirtilmişti.
1: Cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla son dönemde ard arda infaz düzenlemeleri yapılmasına rağmen tablo değişmedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2026 verilerine göre ceza infaz kurumlarında bulunan kişi sayısı 420.798'e ulaştı.
0: Türkiye'de cezaevlerinde maksimum doluluk oranı yaşanıyor. Cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmaya dönük son önemli adımlar da fayda etmedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında 420.798 kişi bulunuyor. Cezaevlerindeki 118.190'ı açık ceza infaz kurumlarında, 302.608'i ise kapalı ceza infaz kurumlarında bulunuyor. Bu kişilerin 357.283'ünü hükümlüler, 63.515'ini ise tutuklular oluşturuyor. Cezaevlerinde 339.706 erkek, 16.284 kadın ve 1.293 çocuk hükümlü bulunuyor. Böylece toplam hükümlü sayısı 357.283 olarak kayıtlara geçti. Tutuklu statüsündeki kişi sayısı ise 63.515 oldu. Tutukluların 56.177'si erkek, 3.951'i kadın, 3.387'si ise çocuklardan oluştu. Cezaevlerindeki çocuk hükümlü ve tutuklu sayısı toplamda 4.680'e ulaştı. Adalet Bakanlığı'nın 30 Nisan 2026 tarihli denetimli serbestlik istatistiklerine göre denetim ve takibi yapılan toplam yükümlü sayısı 494.692 oldu. Bu kişilerin 232.966'sı denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı kapsamında yer alırken 126.073 kişi adli kontrol kapsamında takip ediliyor.
1: Meclis gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek.
0: Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklifle, Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tahriyatı yapılmayacak. Öte yandan Meclis Dışişleri Komisyonu da toplanarak gündemindeki 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları görüşecek.
1: İçişleri Bakanlığı 24 ilde vatandaşları yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik bir operasyon düzenledi. Adliyeye sevk edilen 224 şüpheliden 133'ü tutuklandı.
0: İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından 24 ilde dolandırıcılara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda vatandaşları yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı tespit edilen 224 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, çeşitli ziynet eşyaları, silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 133'ü tutuklanırken 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada kimi yakalanan şüphelilerin vatandaşları umreye götürme vaadiyle kuyumculara sahte ve düşük ayarlı altın satıp sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak dolandırdıkları belirlendi. Kimi şüphelilerin de yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak sahte vekalet düzenleyip gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek iş bulma vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.
1: Hüdapar Diyarbakır Gençlik Kolları "Bağımlı olma, hür ol" sloganıyla kent genelinde uyuşturucuya karşı farkındalık çalışması başlattı. Stand, pankart ve afişlerle sürdürülen çalışmalar kapsamında 17 Mayıs Pazar günü saat 18'de Diyarbakır'da yürüyüş düzenlenecek.
2: Kendimize zulmetmektir, unutmayın.
0: Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları, uyuşturucu kullanımına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Bağımlı olma, hür ol sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında partili gençler Diyarbakır'ın birçok noktasında standlar açarak vatandaşlara el broşürleri dağıttı.
2: Kendimize zulmetmektir, unutma.
0: Çalışmalar kapsamında Diyarbakırlılarla birebir temas kuran gençlik kolları üyeleri özellikle halkı tehdit eden uyuşturucu bağımlılığına karşı bilinçlendirme faaliyetleri yürüttü. Kentin işlek noktalarında kurulan standlarda bağımlılığın bireysel ve toplumsal zararlarına dikkat çekildi. Öte yandan trafik ışıklarında kırmızı ışıkta duran araçların görebileceği şekilde "Bağımlı olma, hür ol" yazılı pankart açan gençler, sürücüler ve vatandaşlar nezdinde de farkındalık oluşturmayı hedefledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İleri, uyuşturucunun toplumun en önemli sorunlarından biri haline geldiğini belirtti.
3: Madde bağımlılığına dikkat çekme adına farkındalık çalışmaları yapıyor. Bizler de Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığı olarak Diyarbakır Merkez 4 ilçemizde stand çalışmamızla beraber halkımızı bilinçlendirici el broşürleri dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki pazar günü de Diyarbakır Ulu Cami yerleşkesinde düzenleyeceğimiz yürüyüş programıyla beraber Hazreti Süleyman yerleşkesinde ise basın açıklamasıyla bitireceğiz. Maddeye değil hayata bağlan sloganıyla "Bağımlı değil hür ol" diyerek yola çıktık.
1: Şimdi de Mersin'e gidiyoruz. Sırada sosyal içerikli bir haberimiz var. Mersin Umut Kervanı Derneği tarafından yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi aileler yararına düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü. Kermesten elde edilen gelir mağdur aileler ve öğrenciler için kullanılacak.
0: Mersin Umut Kervanı Derneği tarafından düzenlenen yardım kermesi vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Yetin, öksüz, öğrenci ve ihtiyaç sahibi aileler yararına gerçekleştirilen kermeste ev yemeklerinden el işi ürünlerine, giyimden züccaciye ürünlerine kadar birçok ürün alıcıların beğenisine sunuldu. Kermeste alışveriş yapan Mersinliler, organizasyonun toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade ederken, elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasının anlamlı olduğunu belirttiler.
4: Bu kardeşlerimizin katkılarından dolayı ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok olumlu buluyorum. Olması gereken de budur. Sivil toplum örgütlerinin vazifelerinden birisi de budur. Toplum yararına faydalı şeylerde bulunmak.
5: İhtiyaç sahibi olan aileler var, toplum var, ondan sonra yetimler var. Ondan sonra öğrenciler var, medrese öğrencileri var. Biz istiyoruz bu çalışmaların imkan varsa 3 ayda bir yapılmasını talep ediyoruz. Yani Allah kendilerinden razı olsun. Yaptıkları şey güzel bir şeydi.
0: Mersinliler insanların birbirine destek olmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek kermese faydalarının dokunması amacıyla etkinlikte bulunduklarını söylediler. Mersin Umut Kervanı Dernek Başkanı Ömer Ramazan Soy, her yıl düzenledikleri kermesin bu yılda yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
6: Mağdur ailelerimiz ve öğrencilerimiz yararına bu kermesi düzenliyoruz. İnşallah buradan elde edileceğimiz geliri onlara bağışta bulunacağız. Kermesimizde tantuniden ev yemeklerine, el işi ürünlerinden züccaciye ürünlerine, kıyafetlerden çocuk ürünlerine kadar birçok çeşidimiz mevcuttur. Elhamdülillah bunların hepsini halkımızın istifadesine sunulmuş durumdayız. Halkımız tarafından ciddi rağbet görüyor. Halkımızdan da razıyız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Buradan yapacağınız her alışveriş bir mağdur aileye inşallah umut olacak. Onların bir ihtiyacını giderecek. Bu vesileyle siz hem evinizin ihtiyacını karşılayacaksınız hem de bir mağdurun ihtiyacını gidermiş olacaksınız. Sizi bu hayra davet ediyoruz.
1: Son zamanlarda yağan yağmur İstanbul barajlarını tam kapasite dolduramadı. İSKİ İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını paylaştı. Geçen yılın Mayıs ayına göre barajların doluluk oranı geriledi.
0: İstanbul'da bahar yağmurlarının ardından gözler kentin su ihtiyacını karşılayan barajlara çevrildi. İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre İstanbul'daki baraj doluluk oranları yükseliş eğilimini sürdürse de istenilen seviyelere ulaşmış değil. Son güncel verilere göre 10 Mayıs itibariyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %72,02 seviyesine ulaştı. İstanbul'da barajların doluluk oranı geçen yıl bugünün tarihi olan 10 Mayıs 2025'te %79,93 seviyelerinde seyretmişti. İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların durumuna gelince, Elmalı Barajı 95,83 doluluk oranıyla birinci sırada geliyor. Onu %95,81 ile Ömerli, %91,76 ile Darlık Barajı takip ediyor. Doluluk oranı en düşük olan barajsa %43,5 ile Istırancalar oldu. Onu %45,45 ile Sazlıdere ve %56,11 Büyükçekmece Barajı oldu. İSKİ, İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan diğer barajların güncel doluluk oranları şu şekilde paylaştı. Alibey Barajı %66,63, Terkos Barajı %59,08, Kazandere Barajı %58,7, Pabuçdere Barajı %58,91. Barajlardaki doluluk oranları her ne kadar yüksek seyretse de İSKİ yetkilileri sürdürülebilir su yönetimi için İstanbulluları su tasarrufuna davet ediyor.

0: Antivirüsün görüldüğü gemi İspanya'nın Tenerife kentinde demir attı. Gemideki yolcular karaya çıkartılarak uçakla ülkelerine gönderilmeye başlandı. Türkiye'ye getirilen 3 yolcu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanlığı herhangi bir semptom veya hastalık bulgusu olmadığını duyurdu.
1: Dünyada gündeme oturan hantavirüslü gemi olaylı yolculuğuna devam ediyor. Gemi 10 Mayıs sabah saatlerinde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde demir attı. Yerel saat ile sabah 9.30'da başlayan tahliye işlemlerinde 14 İspanyol yolcuyla Afrika'da gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü için çalışan bir epidemiyoloji uzmanı gemiden ayrılan ilk grup oldu. MV Hondius isimli gemi karaya bağlanmadığından liman müdürlüğüne ait bir tekne ile gruplar halinde gemiden alınan 15 kişi limandan karaya çıkartılıp askeri acil müdahale birimine bağlı otobüsle havalimanına götürüldü. İspanyollar ve DSÖ temsilcisi Savunma Bakanlığı'na ait bir uçakla Madrid'deki askeri havalimanına, oradan da otobüsle Gomezulla Askeri Hastanesi'ne götürülerek karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgilerde ilk grubun ardından gemideki 5 Fransız ve 4 Kanadalı yolcuların da uçakla ülkelerine gönderildikleri bildirildi. Bakanlık yetkilileri 11 Hollandalı, 3 Türkiye'li, 23 İngiliz, 2 İrlandalı ve 17 ABD'li yolcuların da ülkelerine gitmek üzere uçaklarının Tenerife Havalimanı'ndan ayrılacağını duyurdu. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, ülkeye getirilen 5 yolcudan birinde hantavirüs semptomlarının gözlemlendiğini açıkladı. Lecornu, yolcuların sıkı denetim altında izolasyon sürecine alındığını bildirdi. Fransız yolcuların 72 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulması ve ardından 45 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları bekleniyor. Türkiye'ye getirilen 3 yolcu hakkında Sağlık Bakanlığı, herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığını açıkladı. Açıklamada, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı ifadesi kullanıldı. Ayrıca bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre 3 kişinin de kendi evlerinde karantinaya alınacağı öğrenildi.
0: Kuzey Kore, devlet yönetim kademesine yönelik olası bir suikast girişimine karşı dikkat çeken bir savunma mekanizması geliştirdi. Suikast durumunda nükleer saldırı emri otomatik olarak devreye girecek.
1: ABD ve Siyonist işgal rejiminin bazı devlet yönetim kademelerine yönelik suikast ve saldırı girişimleri sonrası Kuzey Kore harekete geçti. Kuzey Kore'de devlet yönetim kademesine yönelik olası bir suikast girişimi durumunda nükleer saldırı emri otomatik devreye girecek. The Sun'a göre Kuzey Kore, lideri Kim Jong-un'a yönelik olası bir suikast durumunda otomatik olarak nükleer saldırı başlatılmasını öngören yeni anayasa hükmünü yürürlüğe koydu. Pyongyang yönetiminin anayasal düzenlemesi kapsamında ülkenin nükleer komuta zincirinin tehdit altına girmesi halinde misilleme saldırılarının insan müdahalesi olmadan derhal başlatılacağı belirtildi. Kuzey Kore'nin nükleer politika yasasının 3. maddesi, devletin nükleer kuvvetleri üzerindeki komuta ve kontrol sisteminin düşman saldırılarıyla tehlikeye girmesi durumunda nükleer saldırının otomatik olarak ve derhal başlatılacağını hükme bağlıyor.
0: Kimi Asya ülkelerindeki sağlık krizi büyüyor. Bangladeş'te kızamık vakaları hızla artıyor. 15 Mart'tan bu yana ülkede hayatını kaybeden çocuk sayısı 409'a ulaştı.
1: Bangladeş'te kızamık alarmı yaşanıyor. Daily Star gazetesinin haberine göre ülkede kızamığa bağlı çocuk ölümleri son günlerde artış gösteriyor. Bangladeş Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte kızamık şüphesi taşıyan veya hastalığı doğrulanan 11 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada bu çocuklardan 4'ünde kızamık tanısının doğrulandığı, 7'sinin ise şüpheli vaka olarak değerlendirildiği kaydedildi. Resmi verilere göre 15 Mart'tan bu yana kızamık ya da kızamık benzeri belirtiler nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 409'a ulaştı. Yetkililer salgının yayılımını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bangladeş hükümeti 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle yaşanan ölümlerin artması üzerine ülke genelinde acil aşılama kampanyası başlatma kararı almıştı. sağlık ekiplerinin özellikle riskli bölgelerde aşılama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
0: Kanada'da ilginç bir kaza meydana geldi. Bir otomobille kavşakta karşılaşan motosiklet çarpıştı. Sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet metrelerce yüksekliğe fırlayarak trafik lambasının üstünde asılı kaldı. O anlarda kameralar kayıttaydı.
1: Trafik kazaları tarihinde bir ilk yaşandı. Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir motosiklet, otomobille çarpıştıktan sonra trafik ışığında asılı kaldı. O ilginç anlar kameralara böyle yansıdı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken ekipler hem sürücüye müdahale etti hem de yolu kontrollü şekilde trafiğe kapattı. Yaralanan motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. Kazanın ardından çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken motosikletin trafik lambasına saplanmış şekilde havada durması görenleri hayrete düşürdü.

0: Filistin gündemiyle devam ediyoruz. İşgal ordusu Gazze'deki saldırılara devam ediyor. Bu kez Şati ve Cibalya'ya saldırılar düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarda şehit olanların sayısı 72.736'ya yükseldi.
1: İşgal ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre işgal savaş uçakları Şati mülteci kampının batısında bir eve hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlama sesinin duyulduğu ve çevredeki evlerinde zarar gördüğü saldırıda biri çocuk olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar şifa hastanesine kaldırıldı. İşgal ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati mülteci kampında bir eve düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Gazze şeridindeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine Gazze şeridindeki sivilleri hedef alan işgalcilerin saldırılarını durdurmaları çağrısında bulunuldu. Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre İsrail savaş uçakları Cibalya mülteci kampının batısında yer alan Faluca bölgesine saldırı düzenledi. Hareket halinde bir motosikletin hedef alındığı işgalcilerin hava saldırısında bir kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal rejiminin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal rejiminin saldırılarında 850 kişinin katledildiği, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. İşgal rejiminin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cansız bedenin bulunduğu belirtiliyor.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler Gazze'deki saldırıları protesto ederek şehir merkezine yürüdü ve soykırımı durdurun sloganları attı. İsveç'in Stockholm kentinde de benzer şekilde Filistin, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılar protesto edildi. İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen gösteride ise kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
1: Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı. İşgal rejiminin Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki soykırımı protesto etmek amacıyla Wilmersdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplanan çok sayıda kişi Filistin bayraklarıyla şehir merkezine doğru yürüdü. Filistin Milli Marşı'nın çalınmasıyla başlayan gösteride, üzerinde soykırımı durdurun, insan onuru dokunulmazdır, Filistinlilerin tek suçu var olmaktır ve çocukların öldürülmesini durdurun yazan döviz ve pankartlar taşındı. Göstericiler, Filistin'e özgürlük, İsrail çocukları öldürüyor, merz arkasında duruyor, bu bir savaş değil, bu bir soykırımdır ve biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinli sloganları attı. İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve işgal rejiminin İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Wittenbergplatz metro istasyonunun yakınındaki meydanda sona erdi. İsveç'in başkenti Stockholm'da da işgal rejiminin Gazze şeridiyle Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Observatorielünden parkında toplananlar, işgalcilerin Gazze'yi ve son haftalarda Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi. Göstericiler yürüyüş sırasında ellerinde Filistin, Lübnan ve İran bayraklarının yanı sıra sivilleri öldürmeyi durdurun, Gazze'deki gıda ablukasına son verin ve Lübnan'la İran'a saldırıları durdurun yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler işgal ordusunun küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine ilişkin Yunanistan'ın pasif tutum sergilemesini ve uluslararası yükümlülüklerini göz ardı etmesini de kınadı. İşgal rejimine tepkinin bir diğer adresi de İtalya oldu. Venedik Biennale kapsamında işgal rejiminin pavilyonunun açılışı yapılırken Biennale alanı dışında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yüzlerce gösterici, işgal rejiminin Biennale'deki pavilyonunu kapatılması talebiyle İtalya'nın Venedik kentinde yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında protestocuların Biennale'in düzenlendiği Arsenale bölgesine girmek için polis kordonunu aşmaya çalışması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, göstericilere cop kullanarak saldırıda bulundu. İtalya'nın Napoli kentinde de işgal rejiminin küresel Sumut filosuna yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla protesto düzenlendi. Ellerinde Filistin bayraklarına işgal rejimini protesto eden binlerce gösterici yürüyüş gerçekleştirdi. Özgür Filistin sloganlarının yükseldiği eylemde uluslararası topluma Gazze ablukasının sonlandırılması ve aktivistlere yönelik kötü muamelenin hesabı sorulması gerektiği vurgulandı.
0: Değerli izleyenler, günün içinde mülteninin sonuna geldik. Günün gelişmelerini aktardık. Şimdilik bizden bu kadar. Allah'a emanet olunuz.

Aynı anda kaç hayat yaşıyoruz Allah'ım? Aynı anda kaç hayata koşuyoruz? Bir yıla kaç yıl sığdırıyoruz? Bir ömürde kaç yılı ıskalıyoruz? Bir günde kaç hayat düşüyor gökten kollarımıza? Yerin kıvrımlarında kaç hayatı kovalıyoruz? Bunları yaparken kaç hayatı terk ediyoruz? Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Hiçbir acı niye dokunmuyor yorgun yanlarıma? Niye her yaprak kımıldamasına eşlik etmek bu kadar çok yoruyor? Her güneş ışıltısı niye amansızca kışkırtıyor suça meyyal cüretkarlığımı? Geçmiş sevdalarımı hangi şehirde unuttum Allah'ım? Mefhul aşkların nöbetini hangi şehirde tutuyorum? Niye üzülmüyorum kaybettiklerime? Niye sevindirmiyor beni hayatın şu vaatleri? Korkularım nereye kayboldu benim? Tedbirli olmayı ne zaman unuttum? Bu bıçkın fikirler hangi dağda girdi aklıma? Bu acımasız güzellikleri ne zaman aldım koynuma? Koynumda beslenen gazap kimden kaldı geriye? Yaprakları soyulmuş güllerin tomurcuğu niye görülecek hesapların parolası oluyor hep? Gözlerime yerleşen tefekkür kimin anısını besliyor? Yenilgiyi niye unuttum Allah'ım? Zafer niye heyecanlandırmıyor beni? Eskiden hatırlamaktan korktuğum her şeyi niye unutmak istemiyorum artık? Hatırasıyla dizlerimi büken kederli sevdalar niye yalnızca uçuk gülüşler kondurur hale geldi dudaklarıma? Hatıralarımdan bile niye korkmaz oldum? Hatıralarından korkmayan kullarının akıbetini kimden sorayım? Aşk bestelerine isyankâr bir güfte yazdıran bitimsiz bir gerilla yürüyüşümü başlıyor yoksa Allah'ım? Aynı anda kaç hayat yaşıyorum? Aynı anda kaç hayata koşuyorum? Kaç hayatı tahammüden terk ettim bugüne kadar? Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Ayrılıklarla sevinen direkleri ne zaman çattım ben çadırıma? Hiçbir acı niye dokunmuyor delikanlı yanlarıma? Niye her yaprak kımıldaması, her güneş ışıltısı amansızca sokaklara döküyor bileklerimin sızısını? Belimdeki gümüş renkli kurşun kalemi ne zaman kuşandığımı bile hatırlamıyorum. Bu neşe gömlek cebimde taşıdığım resmin hangi bakışına vuruldu? Bu keyif hangi sözlerin dillendirdiği şiirin hangi satırıyla ayartıldı? Ayrılığın bile bir yaprak esintisi kadar kıpırdatamadığı

0: yaptığı bu gönlü ne yapayım ben şimdi? Aşkın meçhul olduğu zamanlardan ibaret bu hayatla nereye gideyim? Neresi vatan olur bana? Kaldığım neresi yurt olur? Gittiğim nereye ülkem diyebilirim? Ayrılıklar niye neşe oldu bana? Aşk niye isyan oldu? Acılarımın sevince döndüğü bugünün adı ne? Ayakta ölmenin sırrını kulağıma fısıldayan gökyüzünün maviliği hangi sakıncalı fikrimin meskeni olacak Allah'ım?
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, muhakkak ki 5 vakit namaz, büyük günahlardan kaçınmak şartıyla, aralarındaki küçük günahlara kefarettir. Namazı zayi ettiği halde Allah'ın huzuruna çıkan kimsenin, diğer iyiliklerine Allah değer vermez.''

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplama

0: Tep ilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
0: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
5: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 çift 0.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır.
0: Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr
7: Kervan FM'de reklamları dinledim.

0: Kalple.
1: Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habibun'un teyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve inayeti bizleri gönülden seven, gönülden dinleyen tüm dinleyicilerimizin üzerine olsun inşallah. Evet değerli gönül dostları, değerli İstek Saati dinleyicileri, bir İstek Saati programı ile daha yeniden sizlerle beraberiz. Efendim sizleri selamların en güzeli olan Şanı Yüce Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet değerli dostlar, İstek Saati programı ile saatlerimiz 15.30'u gösterinceye dek programımız, birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında bizleri arayabilir, birbirinden güzel ezgi, ilahi ve şiir isteğinde bulunarak sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilir. Sevdiğiniz, beğendiğiniz sözleri veyahut kıssaları bizimle paylaşabilir ve bunları sevdiklerinize, dinleyicilerimize armağan edebilirsiniz.

Evet değerli dostlar, bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız 0552 334 93 70. Efendim bildiğiniz gibi yayınımız 10 ortak radyo ile birlikte devam ediyor. Farklılığın güzel olduğunu düşünerek hafta içi her gün farklı bir şehirde bulunan kardeş radyomuz ile İstek Saati programımız yapılıyor. Hem işte programımızın yapıldığı illerimiz Diyarbakır'da bizler Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM, Batman'da Aksa FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Bingöl'de Bingöl FM ve Avrupa'da Davet FM olarak evlerinize, iş yerlerinize misafiriz. Efendim bugün 11 Mayıs Pazartesi günü, güzel bir günden, sıcakların yavaş yavaş hissedildiği bir günden Çağrı FM stüdyolarından sizlere sesleniyorum. İstek Saati programımız başlıyor inşallah. Evet değerli dostlar, inşallah ilk eserimizle programımıza başlayalım. İlk eseri bizler sizler için belirledik. Ensar kardeşlerden Allah'ım Derim eserini dinleyeceğiz. Eserin ardından programımız devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında WhatsApp üzerinden bizlere mesajlar göndermeye başlayabilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

Değer dostlar, güzel bir eserin ardından bir iteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor inşallah. Radyolarını yeni açmış dinleyicilerimiz için bir kez daha numaramızı tekrarlayalım. WhatsApp numaramız 0552 334 93 70. Efendim WhatsApp'tan bizlere ulaşabilir, mesajlar gönderebilirsiniz. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz. Selamünaleyküm demişler. Ben Hazro'dan Miryan. Öncelikle gönüllere şifa olan bu güzel yayında bizleri buluşturduğunuz için Allah sizlerden razı olsun. Rabbimizin bizlere bahşettiği bu güzel günü ilahi vezgiler daha anlamlı kılıyorsunuz. Aldığımız her nefesin şükür, attığımız her adımın bir tefekkür olması duası ile sıradaki eserleri siz değerli Ortak Radyo ekibine ve dinleyicilerine çok sevdiğim Dilan, Nurdeniz, Büşra, Sema, Nurşen ablalarıma, canım kardeşim Nisa ve Zeynep'e ve dualarında bizleri de unutmayan tüm mümin kardeşlerime hediye ediyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar diliyorum. Selam ve dua ile Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demiş.

Esselamu Aleyküm demişler. Gaziantep'ten Hafsa kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Şu anda fıstık bahçesinde çalışırken bile radyoyu cebimde taşıyorum. Grup Ümmet'ten Hikmet Kıyançi'nin seslendirdiği Şehit Şafii eserini istiyorum. Bu güzel eseri tüm radyo çalışanlarına, sevgili anne babama ve Müslüman kardeşlerimize hediye ediyorum. Teşekkür ederim demişler. Allah razı olsun. Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Hafsa kardeşimizin bizlerden istemiş olduğu Hikmet Kıyan Çiçek'in seslendirdiği Şehit Şafii eserini dinleyeceğiz. Ardından birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında 0552-334-93-70 no'lu WhatsApp hattından bizlere mesajlar gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum. Şu an sesimin ulaştığı tüm şehirlerdeki kardeşlerim bir dakikalığına da olsa telefonlarını alıp halkımızın radyosu olan Çağrı FM'e İstek Saati programımıza mesajlarınızı bekliyoruz inşallah. Eserimizi dinliyoruz. Sonrasında bizler buradayız.

Programımızın anlık olarak canlı bir şekilde yayınlanan diğer programlarım, diğer radyolar, Diyarbakır'da bizler Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM, Batman'da Aksa FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Bingöl'de Bingöl FM ve Avrupa'da Davet FM.

Selamünaleyküm demişler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe bizlere ulaşmış efendim. Grup Hacagan'dan İlle Namaz eserini çalmanızı istiyorum. Kıymetli eşim, dava yoldaşım Mehmet İslam, evlatlarım Ayşe, Musab, Hifanur, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Lübnan, İran ve tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerim için armağan ediyorum. Ortak yayın dinleyicileri ve çalışanlarına da armağan olsun. Selametle kalın, Allah'a emanet olun demişler. Bak, sen ruhunu bu Hazreti Ömer, kız kardeşinin evinde duyduğu Taha suresinin ilk 14 ayetinden derinden etkilenerek Müslüman olmuştur. Özellikle kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namazı kıl. Sadakallahu'l-Azim. Taha suresinin 14. ayet mealini paylaşmış kardeşimiz bizimle. Selamünaleyküm demişler. İstanbul'dan Nuray kardeşimiz bizlere ulaşmış. Şehit Aytaç Baran'dan Yusuf olan eserini istiyorum. Kızlarım Betül ve Büşra Nur'a, eşime, anneme, babama ve tüm Müslümanlara armağan olsun, dua eder. Dua beklerim demişler. Hem inşallah bir eser arası daha verelim. Şehit Aytaç Baran'dan Yusuf olan eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

Evet dostlar, saatlerimiz 14.34'ü göstermekte. Güzel bir eser dinledik. Eserin ardından tekrardan sizlerleyiz. Efendim, programlarını yeni açmış dinleyicilerimiz için bir kez daha numaramızı tekrarlayalım. 0552-334-9370 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşabilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

Selamünaleyküm, kolay gelsin. Şeyh Selahaddin eserini istiyoruz. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail kahru perişan etsin. Ateşleri bol olsun demişler. Selamünaleyküm demişler. Kayseri'den Mehmet Şükrü benzin bizlere ulaşmış. Allah'ım İslam ümmetini sarsılmaz bir ittifak ve vahdet içinde birleştir. Gazze'deki zulmü bu birlik eliyle durdur. Zalim İsrail'i ve destekçilerine kahrınla helak ile şafımızı, safımızı muzaffer, düşmanlarımızı darmadağın et. Amin, amin, amin diyoruz.

Selamünaleyküm demişler Diyarbakır'dan Melek kardeşimiz. Bizlere ulaşmış sıradaki eserleri anneme, babama, kardeşlerime, tüm Müslümanlara, Yusuf'u, abilerimize armağan ediyorum. Dua eder, dua beklerim demişler. Selamünaleyküm demişler. Ben Diyarbakır'dan Ecrin Musab Şanlı'dan Hali Ömer eserini istiyorum. Dedem Hamza'ya, amcalarım Lamih ve Cemal'e, Şaban dayıma, Kemalettin ve Necmettin amcalarıma hepsinin ellerinden öperek armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Allah'ım ben nefsime çok zulmettiğim günahları senden başka bağışlayacak yoktur. Katında beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhamet edensin.

Evet değerli dostlar, sizlere daha fazla eser dinletebilmek adına bir eser arası daha verelim inşallah. Musab Şanlı'dan Hali Ömer eserini dinleyeceğiz. Eserin ardından birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp hattına mesajlar göndermeye devam edebilirsiniz.

Evet değerli dostlar, efendim güzel bir eserin ardından tekrardan sizlerleyiz. Selamünaleyküm demişler Diyarbakır'dan Zübeyde kardeşimiz bizlere ulaşmış. Salih Gül'den Yusuf'un eserini istiyorum. Aileme, tüm dinleyicilere, peygamber aşıklarına, ortak radyo çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile demişler. Selamünaleyküm demişler Mardin'den Ramazan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Sıradaki eseri Cemre FM ve ortak radyo dinleyicilerine, çalışanlarına gelsin. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler efendim.

Selamünaleyküm demişler. Mardin'den İsmail bizlere ulaşmış efendim. Ender Tekin'den Dara Düşürme eserini istiyorum demişler. Tüm dinleyicilere, tüm Müslümanlara gelsin. Dua eder, dua beklerim demişler efendim. Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Ender Tekin'den Dara Düşürme eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

Öner dostlar, halkı halka çağıran radyoda Çare FM'desiniz. Efendim saatlerimiz 14.58'i göstermekte ve güzel bir eserin ardından birlikteliğimiz aynı güzellikte devam ediyor inşallah. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp numaramıza mesajlarınız geliyor. Allah razı olsun, her yerden katılımınızı görüyorum. Gaziantep'ten, Bursa'dan, Adana'dan, Diyarbakır'dan, Bingöl'den mesajlar geliyor. Allah razı olsun hepinizden. Esselamu aleyküm, aleyküm selam. İyi yayınlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah demişler. Allah razı olsun. Bana Derviş Baba parçasını çalar mısınız? Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere, sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz demişler. MS hastasıyım. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Rabbim Şafi ismi hürmetine şifa nasip etsin inşallah kardeşimize. Emrullah Ercan kardeşimiz. Esselamu aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız, iyisinizdir demişler. Allah razı olsun. Abdullah Sevinçkan bizlere ulaşmış efendim. Sevdalıyım ben eserini.

namazlarımız, tövbelerimiz, hiç yapmadığımız veya geciktirdiğimiz dualarımız var. Oysa hatırlamamız gereken bir gerçek var ki bir gün Allah'ın huzurunda duracağız. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Sadakallahul Azim. Gâşiye suresinin 25-26. ayet meallerini paylaşmış kardeşimiz bizimle. Hayatı bize vereni hatırlayıp ona göre yaşayabilmek duasıyla inşallah demişler. Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar. Bismillah, Nuriye Ekinci. Sizlerden Bilal Güler'in seslendirdiği Azadiye eserini rica edecektim. Eseri ve sıradaki tüm eserleri başta sizleri çok kıymetli Çarefem ailesine, Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, şehit ailelerine, gurbette ve muhacerette bulunan peygamber aşıklarına, Yusuf abilerime ve tüm Müslümanlara armağan olsun. Dedelerim ellerinden hürmetle öpüyor, selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar demişler efendim.

Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Bilal Güler'den Helbeste Azadi eserini dinleyeceğiz. Eserin ardından birlikteliğimiz devam edecektir.

Evet değerli dostlar, saatlerimiz 15.10'u göstermekte ve bizlere göndermiş olduğunuz mesajları inşallah okuyalım. Selamünaleyküm demişler Adana'dan İzzet, bizlere ulaşmış efendim. Umut Mürare'den Güller Açmasa da eserini istiyor. Mesela tüm Müslümanları, Yusuf abilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altunkaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Selamünaleyküm demişler, hayırlı yayınlar. Ben Mardin Kızıltepe'den Rümeysa, Mustafa Altıntop'tan Nabebra eserini istiyorum. Tüm Cemre FM dinleyicilerine ve biricik yeğenime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Ve Enbiya suresinin 35. ayet mealini bizlerle paylaşmışlar. İnşallah bunu da okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Biz sizi gerçek değerinizi ortaya çıkarmak için şerle de hayırla da imtihan ediyoruz. Sonunda zaten bize döneceksiniz. Sadakallahu'l-azim.

Selamünaleyküm demişler. Bir dinleyicimiz bize ulaşmış. Grup Mavera'dan Müslüman olmak eserini istiyor. Mesela radyo başındaki dinleyicilere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Yusuf Medrese'de bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başında dinleyen Çınar ailesine gelsin demişler efendim. Evet değerli dostlar, Grup Mavera'dan Müslüman olmak eserini dinliyoruz. Sonrasında bizler buradayız.

Evet değerli dostlar, inşallah hızlı bir şekilde bir eser arası daha verelim. Biraz önce kardeşimizin bizlerden istemiş olduğu Mustafa Altıntop'un seslendirdiği Nabebre eserini dinleyeceğiz. Sonrasında birlikteliğimiz devam edecek.

Selamünaleyküm demişler. Van'dan Hamza kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Bu saatlerde programımızı kaçırmıyoruz. Grup Demin Kalk Ey Ümmet eserini istiyorum. Bu Ezgi Radyo çalışanlarına, aileme ve ümmetin her ferdine armağan ediyorum demişler. Selamünaleyküm demişler. Bingöl'den Esra kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Sizleri severek dinliyoruz. Sesiniz bizlere çok iyi geliyor. Bilal Güler'den herhangi bir eser istiyorum. Bu eseri radyo ekibine, anneme, babama ve bütün Müslümanlara hediye ediyorum demişler. Amin.

Selamünaleyküm abi demişler. Bursa'dan Ahmet kardeşimiz bizlere ulaşmış. Aleykümselam Özcan Atsat'tan cihana can veren biziz eserini istiyorum. Dinleyen herkese gelsin. Allah'a emanet olun demişler.

Selamünaleyküm demişler. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı programlar diliyorum demişler. Muhammed Emin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Hamze-i Zeman eserini istiyorum. Tüm iş arkadaşlarıma ve ümmetin mazlum sesini duyup onlara kol kanaat gelenlere kızım Ayşe Hifa ve oğlum Abdullah Armağan olsun ve selam demişler ve bir dua paylaşmışlar. Rabbim şu an dünyanın dört bir yanında İslam davası için mücadele veren mübahit kullarına ve haseten Gazze'li mücahitlere zafer nasip et. Onların korkusunu düşmanların içine sal, bizleri de onların destekçilerinden eyle. Amin. Selamünaleyküm demişler. Ben Diyarbakır'dan Hüsna, Diyarbakır cezaevinde bulunan oğlum Deniz'e şehitler kervanı anlatacağım var ezgisini armağan ediyorum demişler. Selamünaleyküm. Ben Bünyamin Öğrük, Diyarbakır Çınar'dan yazıyorum. Bilal Güler'den Yahya Sinvar eserini istiyorum ve annem babama, abilerim, ablalarıma ve değerli abim Seyfül İslam, Kınaya ve Şehit Rehber'e, Biricik yeğenime, Bera'ya ve tüm Öğrük ailesine, tüm İslam alemine, tüm Müslümanlara armağan ediyorum demişler. Selamünaleyküm demişler. Hayırlı yayınlar. Ben Bursa'dan Mehmet, sıradaki parçayı bütün Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum demişler efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, mağfireti ve Allah'ın yanında ne kadar güzellikler varsa siz radyo çalışanları ve Filistin'de zulüm altında direnen bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah demişler. Yusuf Can'dan Ey Ölüm eserini rica edecektim. Bu eserim sizlere ve ailenize, radyo çalışanlarına, anneme, babama, kardeşlerime, Yusuf'u abilere ve ailene. Rabbim Yusuf'u abilere hayırlı bir kapı açsın. İnşallah tez zamanda onların ailelerine kavuştursun. Filistin'de ve zulüm altında olan bütün Müslüman kardeşlerimize, Kezban arkadaşıma, Emine Öner kardeşimize, Nadire ablaya, Fatma ablaya, Zeynep ablaya ve bütün Müslümanlara armağan olsun. Dua eder, dua beklerim demişler. Batman'dan Rukiye Gezer kardeşimiz bizlere ulaşmışlar efendim. Selamünaleyküm demişler. Ben Gaziantep'ten Muhammed Taş, Grup Ümmet'ten Hamza-i Zeman eserini istiyorum. Bu eseri Yaşar Kel, Talat Kılınç, Halil Akkuş arkadaşlarıma, bu zamanın Hamzalarına ve tüm radyo çalışanlara armağan ediyorum. Zalimler için yaşasın cehennem. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Selamünaleyküm demişler. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay, Eşref Ziya'dan Kullara Kul Olmayız ilahisini istiyorum. Tüm radyomuz ailesine armağan ediyorum demişler.

Evet değerli dostlar, bugün bizleri mesajlarla, isteklerle yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimizden Allah razı olsun. Efendim mesajlarınızın tamamını okudum. İsteklerine yer veremediğimiz kardeşlerimiz oldu. İnşallah onlar da bizlere haklarını helal etsinler. Bugünkü son eserlerimiz de bizlerden inşallah öncelikle eserlerine yer veremediğimiz kardeşlerimize, sonrasında tüm dinleyicilerimize, Yusufi abilerimize, onların ailelerine, şehit ailelerine, değerli seydalarımıza ve büyüklerimize, mini kızım Amine'ye, haseten değerli hocam, genel yayın yönetmenimiz İbrahim Erdoğan'a ve ailesine armağan olsun.

Dua ibadetin özüdür hadisine binaen Rabbimizin bizlere nefes almayı bahşettiği yeni güne yeniden uyanabilme nimetini verdiği için şükür etme hasebiyle bol bol dua edelim inşallah. Hepimizin duaya ihtiyacı var. Peygamber Efendimiz özellikle ismen duayı çok tavsiye ediyor. Ben aciz bir kardeşiniz olarak da dualarınıza talibim. Dua ederken bizleri de unutmayın. Rabbim bu mübarek günlerin hürmetine Filistin halkının bir an önce feraha ve felaha kavuşmasını nasip eylesin. Filistin'e zaferi nasip eylesin. İsrail'in çöküşünü, kahroluşunu bizlere görmeyi nasip eylesin. Tüm Müslümanların maddi ve manevi sıkıntılarını gidersin. Bizleri darlıktan, acizlikten, sıkıntılardan kurtarsın. Kalbimize ve gönlümüze huzur ve iman nasip etsin. Dünya ve ahirette her işimizi hayırlı ve bereketli kılsın. Şafi ismi hürmetine tüm Müslümanlara, annelerimize, babalarımıza, abi ve ablalarımıza şifa nasip etsin. Amin, amin, amin diyoruz. Evet değerli dostlar, biiznillahü teala bir sıkıntı yaşanmazsa ben yine benim için belirlenmiş olan günde pazartesi günü saatlerimiz yeniden 14'ü gösterdiğinde Çağrı FM'de mikrofonumun başında olacağım. Efendim bir sonraki İstek Seyahati programında buluşuncaya dek sizleri yüceler yücesi Allah'a emanet ediyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstek Saati sona erdi efendim.

0: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde

0: evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
3: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
5: Kervan Yapı olarak her

çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54

0: mezarlık yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62, Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
8: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
9: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
11: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber gazetesi.
12: 4 ülkenin bir aylık yakıtı kaldı. İran'a karşı başlatılan savaş, emperyalistlerin petrolü kontrol altına alma hedefinin tam tersine küresel ekonomiyi sarsan dev bir enerji krizine dönüştü. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte dünya petrol akışı ağır darbe aldı ve ülkelerin yıllardır kriz günleri için biriktirdiği stratejik rezervler hızla erimeye başladı. Asya'dan Avrupa'ya kadar birçok ülke yakıt alarmı verirken, havacılık sektörü uçuş iptallerini tartışıyor, gıda fiyatları yükseliyor ve enerji piyasaları tarihi dalgalanmalar yaşıyor.
11: Türkiye Gazetesi.
12: İzmir'de şeftali zorbalığı. CHP'li Bornova Belediyesi'nin imar revizyonu bir mahalleyi ayağa kaldırdı. 40 yıllık yaklaşık 300 hane kağıt üzerinde şeftali bahçesi olarak gösterildi. Vatandaşlar evlerimize çökülüyor, müteahhit baskısıyla mahallemiz rant alanına çevriliyor diyerek isyan etti.
13: Yeni Akit Gazetesi.
12: Pavyon aracını özel için kaldırmış. Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paraları ile iradeleri satın alınan delegeler sayesinde CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'e benzer bir desteğin Uşak'ın uçkur düşkünü eski belediye başkanı Özkan Yalım tarafından da verildiği ortaya çıktı.
11: Milli Gazete.
12: İran silahlarını düşmana kilitledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki Amerikan hedefleriyle düşman gemilerine kilitlenerek ateşleme emri beklediğini bildirdi.
14: Yeni Birlik Gazetesi.
12: İsrail'den çöle gizli üs. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir karakol kurduğu ve bunu tespit etmek üzere olan Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.
14: Milat Gazetesi.
12: İran'dan net uyarı. ABD ve İsrail'in saldırdığı İran, ateşkes ve müzakere sürecinde Hürmüz Boğazı ile ilgili uyarılarını bir kez daha yineledi. Listeleri güncelledik, ABD'ye uyan gemiler geçemez.
11: Yeni Şafak Gazetesi.
12: Tedavi için Almanya'dan Türkiye'ye gelmek. Bir dönem Türkiye'den doktorların çalışmak için Almanya'ya gittiği haberleri çıkardı. Son dönemlerde ise Türkiye'deki hastane şartlarından övgüyle bahsedip kendi ülkeleriyle kıyaslayan Amerikalı ve İngilizlerin çektiği sosyal medya videoları var.
11: Akşam Gazetesi.
12: Savaşın kazananı baronlar. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide dengeler sarsılırken enerji, savunma ve finans şirketleri karlarını katladı.
14: Diriliş Postası Gazetesi.
12: İmamoğlu'nun casusluk davası başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı belediye yetkililerinin siyasal casusluk suçlamasıyla yargıladığı davanın ilk duruşması, Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan duruşma salonunda görülmeye başlanıyor.
14: Karar Gazetesi.
12: Cüretinin sınırı yok. Uluslararası hukuk kurallarını çiğnemeyi alışkanlık haline getiren Gazze ve Lübnan'da ateşkesi tanımayan İsrail'in Irak'ta yönetimden habersiz gizli bir askeri üs kurduğu iddia edildi. Bir çobanın tesadüfen fark ettiği skandal sonrası çıkan çatışmada bir Irak askeri öldü. Irak, ABD'yi suçlarken İsrail üssü boşaltmak zorunda kaldı.
11: Manşet Haber. Manşet Haber.
15: Kervan FM 93.7 kervanfm.com.tr.

önce kuşlar girdi kanımıza. O kışkırtıcı taklalar, o hırçın pikeler ayarttı bizi. Sonra kanatlı düşlere teslim olduk. Billur geceleri bir çırpıda kanatlayıp kadim diyarlara hüküm giydik. Ama bu da yetmez oldu artık bize. Ve gün geldi, yamyam doyumsuzluğuyla diş geçirdik. Kısa metrajlı, silik görüntülü düşlerimize. Hikmeti sorduk lisan-ı hal ile kuştan. Kuş dile geldi, besmele ile söze girdi. Biz hep enginlere uçarız. Sarp kayalardan saldık mı kendimizi boşluklara? Başımızı döndürür leylak kokulu vadinin silüeti. Bir çocuk umarsızlığıyla geçeriz edem kuşağının altından ve selam dururuz kıkırdayarak karınca katarına. Aşktan ve sevgiden yana ne varsa onu şakırız kulaklarınıza. Kendisi varsa bile ölümün, korkusu yoktur aramızda. Ve işte tüm bunlar için zikrederiz Rabbimizi, en güzel,

0: artık biz de bir çift kanat istedik. Biz de yağmurlara tırmanıp kendimizi ince belli rüzgarın kucağına bırakmayı istedik. Lakin dedi kuş, uçmak için önce koşmayı öğrenmelisiniz ölüme. Ve bizler, yani tüm bedenler, öksüz bırakıp geceyi haykırırken hep bir ağızdan İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, kuşlarda kaldı aklımız. Kuşlarda kaldı aklımız.
1: Allah, Allahu Ekber,

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7.
2: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
3: Hepsi bu kadar.
2: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.
1: Gaziantep ilimiz için ikindi hesabı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
3: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
4: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
8: Enbiya Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri zaman yaklaşmıştır. Oysa onlar yine de aldırmazlık içinde yüz çevirmektedirler. Onlar Rablerinden kendilerine gelen her yeni uyarıyı kalpleri gaflet içinde bulunduğundan alaya alarak dinlerler. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle konuşmaktadır: o da sizin gibi bir insan değil mi? Öyleyse göz göre göre kendinizi büyüye mi kaptıracaksınız? Peygamber dedi ki: Benim Rabbim gökte ve yerde konuşulan her sözü bilir. Çünkü O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Ama onlar, hayır, O'nun söyledikleri karmakarışık rüyalardır. Belki de O bütün bunları uydurmaktadır. Ya da O bir şairdir. Böyle değilse önceki peygamberler gibi O da bize bir mucize getirsin demektedirler. Bunlardan önce yok ettiğimiz hiçbir kent halkı inanmamıştı. Şimdi bunlar mı inanacaklar? Biz senden önce de elçi olarak yalnız kendilerine vahyettiğimiz erkekleri göndermiştik. Bilmiyorsanız kitap ehli olanlara sorun. Biz onları yemek yemeyen birer ceset yapmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık. Aşırı gidenleri ise yok ettik. Andolsun ki size içinde her türlü uyarı bulunan bir kitap indirmiş bulunuyoruz. O halde hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz zulmetmekte olan nice kentleri kırıp geçirdik ve onlardan sonra da nice başka topluluklar var ettik. Onlar azabımızı hissettiklerinde hemen oradan kaçmaya kalkışıyorlardı. Hayır, kaçmaya çalışmayın. Yine sizi azdıran o refaha ve evlerinize dönün. Çünkü sorguya çekileceksiniz. Onlar dediler ki, eyvah olsun bize. Gerçekten biz kendimize yazık edenlerdenmişiz. Bu feryatları sürüp giderken, biz onları biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirdik. Biz göğü, yeri ve arasındaki her şeyi oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılı yok etmesi için üzerine göndeririz. Böylece o yok olur gider. O halde Allah'la ilgili yapmakta olduğunuz nitelemelerden ötürü size yazıklar olsun. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi O'nundur. O'nun katında bulunanlar O'na ibadet etmekten büyüklenmezler ve usanmazlar. Onlar gece gündüz tesbih ederler. Hiç ara vermezler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım tanrılar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecek? Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka tanrılar olsaydı, göklerinde yerinde düzeni bozulurdu. O halde arşın Rabbi olan Allah, onların bu tür nitelemelerinden uzaktır. Allah yaptıklarından sorgulanamaz. Onlarsa sorgulanacaktır. Buna rağmen onlar yine de onun dışında tanrılar edindiler. De ki, öyleyse haydi bu konuda delillerinizi getirin. İşte benimle birlikte olanların kitabı ve benden öncekilerin kitabı ortadadır. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bundan dolayı yüz çevirirler. Biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Onlar, Rahman çocuk edinmiştir diyorlar. O bu tür şeylerden uzaktır. Hayır, melekler Allah'a ibadet eden onurlu varlıklardır. Onlar ondan önce söz söylemezler ve sadece onun buyruğu doğrultusunda hareket ederler. O onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ancak Allah'ın hoşnut olduğu kimselere şefaat edeceklerdir. Çünkü onlar onun korkusundan titremektedirler. Bununla birlikte onlardan her kim gerçekten ben Allah'ın dışında bir tanrıyım diyecek olursa, biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz. İnkar edenler göklerle yerin bitişik olduğunu, bizim onları sonradan birbirinden ayırdığımızı ve canlı olan her şeyi sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? O halde onlar hala inanmayacaklar mı? Biz kendilerini sarsmaması için yere sabit dağlar yerleştirdik ve onların istedikleri yerlere ulaşabilmeleri için de geçitler, yollar var ettik. Biz göğü de güvenli bir çatı olarak kurduk. onlar yine de göklere ilişkin bu ayetlerden yüz çeviriyorlar. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri belli bir yörüngede yüzmektedir. Biz senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermiş değiliz. Şimdi sen ölecek olursan onlar ölümsüz mü olacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Biz sizi iyi ve kötü şeylerle denemekteyiz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. İnkar edenler seni gördüklerinde, tanrılarımızı diline dolayan bu mudur diyerek seni alaya alırlar. Oysa onlar çok merhametli olan Allah'ın kitabını inkar etmektedirler. İnsan aceleci bir yapıda yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Benden bunu çabuklaştırmamı istemeyin. Ama onlar yine de, eğer doğru söylüyorsanız, bu bizi korkuttuğunuz azap ne zaman gerçekleşecek demektedirler. Keşke inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından saran ateşi savamayacakları ve kendilerine yardım edilmeyecek olan zamanı bir bilselerdi. Belki de bu onlara ansızın gelecek ve kendilerini şaşkına çevirecektir. Artık ne onu geri çevirebilirler ne de kendilerine süre tanınır. Andolsun ki senden önceki elçilerle de alay edilmişti. Ama alay konusu ettikleri şey, alay edenleri çepeçevre kuşatıvermişti. De ki, gece ve gündüz Rahman olan Allah'a karşı sizi kim koruyabilir? Hayır, onlar Rablerini anmaktan yüz çevirmektedirler. Yoksa onların bize karşı kendilerini koruyacak tanrıları mı var? Onlar ne kendi kendilerine yardım edebilirler, ne de bizim tarafımızdan onlara sahip çıkılır. Doğrusu şu ki, biz onların da atalarının da uzun bir süre nimetlerimizden yararlanmalarını sağlamıştık. Onlar bizim yerküreye gelip etrafından eksiltmekte olduğumuzu görmüyorlar mı? O halde üstün gelecek olanlar onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Ne var ki sağırlar, uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler. Andolsun ki Rabbinin azabından onlara hafif bir esinti dokunacak olsa, yazıklar olsun bize, meğer biz kendimize yazık etmişiz derler. Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız. Hiç kimse haksızlığa uğratılmaz. Yapılan iş hardal tanesi ağırlığınca bile olsa onu getiririz. Biz hesap görücü olarak yeteriz. Andolsun ki biz Musa ile Harun'a hakla batılı ayırt eden kitabı korunanlar için bir ışık ve bir öğüt kaynağı olarak verdik. O korunanlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar ve kıyamet gününün gelip çatacağını düşünerek ürperirler. İşte bu Kur'an da bizim indirmiş olduğumuz kutlu bir uyarıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz?
7: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
9: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk atıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres 7 Tepe Mahallesi, 72 Noğlu Cadde, Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.

Mücadelesiz kan, gözyaşı, eziyet acizdir. Ama kan, gözyaşı, eziyet mücadeleyle beraber olursa zafer getirir. Mükafatını Allah dünyada da verir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi, Maaşkuyu Caddesi, Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi, Ayşe Fatma Camii Arkası, Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
4: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
7: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
8: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: İletişim 0535 737 59 çift 0.
10: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 0631. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
11: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
12: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
13: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

135. bölüm. Beni Mustalik kazasında yapılan taksim sonucu Sabit bin Kays'ın hissesine düşen Cüveyriye, bir zaman Sabit'in yanında hizmetçi olarak kaldı. Bir kabile reisinin kızıyken hizmetçiliğe düşmesi ona pek ağır geliyordu. Durumunu sahibine anlatarak borcunu ödemek şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Sabit bu teklifi olumlu karşıladı. Tayin edilen bir müddet içinde belirli miktarda para ödenecek ve Cüveyriye'nin köle hayatı sona erecekti. Sabit'ten izin alarak Resulullah Efendimiz'i görmeye gitti. Hazreti Ayşe, kapıya gelen ve Resulullah Efendimiz'i görmek istediğini söyleyen Cüveyriye'yi gördüğü zaman içinden bir sızının geçmesine engel olamadı. Bu sızıyı kendisi şu cümleyle dile getirmişti. ''Eyvah, Nebi Ekrem Efendimiz bu kadını görürse mutlaka onunla evlenir.'' Cüveyriye bu sözü söyletecek derecede güzel bir hanımdı. Verilen izin üzerine Cüveyriye içeri girdi. Kendini tanıttı. Durumunu ve kendine yardım istemek üzere geldiğini anlattı. Resul-ü Kibriya Efendimiz, ''Peki bundan daha hayırlı olan bir yolu seçmeyi arzu eder misin?'' ''Nedir o teklif ettiğin?'' ''Hürriyetin için tayin edilen bedeli ben öder ve seni nikahla alırım.'' ''Kabul ediyorum.'' Ve böylece Cüveyriye Hanım, muharebeden 3 gün evvel gördüğü rüyanın gün gibi açığa çıktığı günlere ulaşmış bulunuyordu. O günlerde 20 yaşındaydı. Kısa zamanda Cenab-ı Mevla ona hem İslam dinini nasip etmiş hem de alemlerin sultanı Efendimizin hanımı olarak müminlerin annesi olma bahtiyarlığına erdirmişti. Beri tarafta Beni Mustalik kabilesinin reisi Haris bin Dırar, mağlubiyetin sarsıntısını atlattıktan sonra sevgili kızı Cüveyriye'yi esaretten kurtarmak için bir miktar deve tedarik etti ve Medine yoluna koyuldu. Önüne kattığı develerin tamamını verecek, sevgili kızını kurtaracaktı. Yolda bir mola verildi. Oturdu, yemeğini yedi. Bu arada gözü develere takıldı. Pek değerli, pek hoş hayvanlardı. Nasıl olsa kesilmiş bir pazarlık yok. ''Şu iki deveyi burada gizleyeyim, dönerken alır giderim.'' dedi. Ve iki deveyi Akik Vadisi adı verilen bir vadide ayak basmaz bir yere gizledi. Tekrar koyuldu yola ve bir gün Medine'ye ulaştı. Doğruca Peygamber Efendimizin huzuruna vardı. Kendini tanıttı. ''Kızımı kurtarmak üzere geldim. Karşılığında da şu develeri tedarik ettim. Lütfen kabul edin ve kızımı bana verin.'' ''Peki Atik'te bıraktığın iki deve ne olacak?'' Haris birden şaşırdı. ''Nasıl olur? Nereden bilirdi?'' Pek kısa sürdü bu muhakeme. Eğilmiş olan başını kaldırdı. ''Ben'' dedi. ''Onları Akik'te bırakırken Allah'tan başka kimsenin görmediğinden emindim. Şuna da eminim ki bunu sana Allah haber vermiştir. Şehadet ederim, sen Allah'ın peygamberisin.'' Böylece Haris aklından, hayalinden geçirmediği bir dine 3-5 saniyelik bir muhakeme sonucu girivermişti. Kızı hakkında düşünülen hayırlı haberi orada öğrendi. Hem hak yolunu bulmuş hem de hak yolunun en büyük rehberine kayınpeder olma mutluluğuna ermişti. Böyle mutlu bir yolculuk yaptığı için Mevla'ya şükürler etti. Artık bir zaman Medine'de kalacak, yeni kabul ettiği din hakkında bilgiler alacak, ibadetini öğrenecek ve yurduna dönecekti. Bu mutlu evliliğin hoş bir neticesi de gazada alınan bütün esirlerin hürriyete kavuşmasıydı. Muhacirler de Ensar da Resulullah Efendimizin akrabası olan insanları elimizde köle olarak tutamayız demiş ve birbirini azat etmiş, serbest bırakmışlardı. Hiç beklemedikleri bir anda hürriyetlerini elde eden bu insanlar, gördükleri bu güzel muameleden pek memnun olmuş ve İslam dinini memnuniyetle kabul etme bahtiyarlığına ermişlerdi.
Mekke'ye gelen bir yolcu, Beni Mustalik ile Medineliler arasında meydana gelen çatışmadan bahsetti. Bu arada Müslümanların zayiat vermediğini, bir tek Hişam bin Sübabi isimli bir şahsın hata yoluyla Müslümanlar tarafından öldürüldüğünü söyledi. Bu haber oturanlardan birinin sarsılmasına, hatta titremesine sebep oldu. Gözlerinin içinden taşan kıvılcımlar, gıcırdayan dişler, onun beyninde dolaşan fikirlerin hiç de iç açıcı olmadığını anlatıyordu. Bu adam, öldürülen Hişam'ın kardeşi Mikyes'ti. Vakit kaybetmeden yola çıktı. Medine'ye ulaştı. ''İslam dinini kabul etmek üzere geldim ey Allah'ın Resulü'' dedi. Bu geliş memnuniyete sebep oldu. Ona İslam dini anlatıldı. Mikyes şehadet kelimelerini söyleyerek Müslüman oldu. Çok geçmedi. Mikyes kardeşinin hata yoluyla öldürüldüğünü öne sürerek kendisine diyet ödenmesini istedi. Bu onun hakkıydı. Resulullah Efendimiz ona diyetin ödenmesini emrettiler. Hişam'ı kimin öldürdüğü bilinmiyordu. Bu sebeple Neccaroğulları kendi aralarında birleştiler ve topladıkları 100 deveyi ona teslim ettiler. Mikyes hayatından memnundu. Yıllar yılı çalışsa kazanamazdı bu serveti. Yolda kendine yardımcı olan adamı öldürdü. Develeri önüne kattı. Hem zengin olduğunu hem de kardeşinin intikamını aldığını dile getiren bir şiiri söyleyerek Mekke yolunu tuttu. Onun işlediği cinayetin farkına varıldığı ve Resul-i Ekrem Efendimiz'e haber verildiği sırada Mikyes Mekke yolunu yarılamış bulunuyordu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine çarşısında bir ata pazarlık etti. Atın sahibi Seva bin Haris adında bir bedeviydi. Pazarlık sona erince Resul-i Ekrem Efendimiz parayı getirmek üzere ayrıldı. Bu arada atın satıldığını bilmeyen bazı kişiler adamın etrafını çevirdiler. Pazarlığa giriştiler. Bedevi bu defa Nebi Ekrem Efendimizin ardından ''Eğer at alıyorsan parayı hemen ver, yoksa ben onu satıyorum.'' diye bağırdı. Resulullah Efendimiz geri döndüler. ''Ben bu atı senden satın almadım mı?'' ''Hayır.'' ''Vallahi onu sana satmış değilim.'' ''Evet, ben onu senden satın aldım. O halde aldığına dair şahit getir.'' ''Ben atı sattığına şahidim. Sen onu pazarlıkla sattın.'' Resulullah Efendimiz bu sözü söyleyen kişiye döndü. O Huzeyme bin Sabit'ti. Onun pazarlık ederken orada bulunmadığını biliyordu. Görmediği bir olayın şahitliğini yapması garip değil mi?'' ''Neye dayanarak bu şahitliği yapıyorsun ey Huzeyme?'' dedi. ''Senin peygamber olduğuna neyle inanıyorsam işte onunla ey Allah'ın peygamberi. Sen Allah'tan getirdiğin bunca haberde sadık olacaksın da bir at pazarlığında mı yalan söyleyeceksin?'' Huzeyme turnayı gözünden vurmuştu. Bu söz onun sarsılmaz imanının en açık bir deliliydi. Yıllardır Allah'tan getirdiği her habere göre göre mi inanmıştı? Resul-i Ekrem Efendimiz, Huzeyme'nin bu davranışına memnun olmuşlardı. Bu şahitlik, Bedevi'yi haksız çıkarma maksadına değil, peygamberinin asla yalan söylemeyeceği esasına dayanmaktaydı. Huzeyme, bu akıllıca davranışı karşısında Resulullah Efendimiz'in özel bir ikramını gördü. Hatemül Enbiya Efendimizin mübarek dudakları arasından şu sözler döküldü. Huzeyme'nin şahitliği iki kişinin şahitliğine denktir. Alemlerin sultanı tarafından söylenen bu mübarek sözde orada bulunan birkaç sahabe de şahitti. Peygamber Efendimiz at aldı, para bedeviye teslim edildi. Artık bu at Mürteciz adıyla bilinecekti. Aradan yıllar geçecek, Huzeyme o günün aziz hatırasını gönlünde muhafaza edecekti.
Peygamber Efendimizin vefatından sonra Kur'an ayetleri bir araya toplanırken Tevbe suresinin son iki ayetini Resul-ü Kibriya Efendimizin huzur-u saadetinde yazdığını söyleyebilen tek şahıs Huzeyme olacaktı. Bu ayetleri Resulullah Efendimizin huzurunda yazdığına dair şahit getir ey Huzeyme. Fahri Kainat Efendimiz benim şahitliğimi iki şahit yerine kabul etmiştir. Sizler bunu biliyorsunuz. Mesele böyle halledilecek. Resulullah Efendimizin sevgili arkadaşı Huzeyme, Kur'an'ın son yazılan ayetlerine imzasını böyle atacaktı. Hicretin 6. yılı Muharrem ayının 10. günü Muhammed bin Mesleme komutasında Medine'den ayrılan bir bölük asker Necid taraflarına doğru yol almaya başlamıştı. Mesleme oğlu bu sefer de maksadına ulaşma imkanını bulamamış, gittiği kabilelere ait birçok deve ve koyun elde ederek dönmüştü. Yolda rastladıkları bir adamın müşrik olduğunu anlayınca onu yakaladılar. Medine'ye getirdiler. Mescitte bir direğe bağladılar. Bu adam yakalandığı zaman korkmuş fakat gidilen yolun Medine yolu olduğunu anlayınca alnından dökülen soğuk terler ecel terine dönmüştü. Bir zamanlar Resulullah Efendimizin canına kastetmiş olmanın cezasını acı ve ağır şekilde çekeceğinde hiç şüphe yoktu. Bağlı bulunduğu direkten kendisini çözüp salıverecek bir hayırsever bulunamazdı. Halbuki o, böyle bir iyiliğin karşısında çok şeyler verebilirdi. Resulullah Efendimiz sabah namazına çıktığında mescitte bağlı duran adamı gördü, tanıdı. ''Bu adamın kim olduğunu biliyor musunuz?'' dedi. ''Hayır, bilmiyoruz. Sümame bin Üsal'dır.'' Bu tanıtma Sümame'yi bir daha titretti. Namaz kılındıktan sonra Peygamber Efendimiz ona yaklaştı. ''Neler düşünüyorsun ey Sümame?'' dedi. ''İyi şeyler düşünüyorum ey Muhammed. Eğer beni öldürürsen kanlı bir kişiyi haklı olarak öldürmüş olursun. Bağışlarsan iyiliğini teşekkürle karşılayacak bir insana ikram etmiş olursun. Şayet mal karşılığında beni bırakmaya razı olursan dilediğini iste, ödemeye hazırım.'' dedi. Fahri Alem Efendimiz ona cevap vermedi. Odasına girdi hanımlarına. ''Evinizde bulunan yiyecekleri bir araya getirin ve Sümame'ye gönderin.'' dedi ve ona süt ikram edilmesini emretti. Böyle geçirdi o gününü Sümame. Ertesi gün Resulullah Efendimiz aynı soruyu sordu, aynı cevabı aldı. Üçüncü günde aynı soru ve cevap tekrarlandı. Efendimiz yanındakilere döndü. ''Onu serbest bırakın.'' dedi. Sümame beklemediği bir anda canının bağışlanması karşısında heyecanlanmıştı. Üç gündür bağlı olarak bekletilmesine rağmen aç ve susuz bırakılmamış, hatta özel bir misafire çıkartılacak yemeklerden ona ikram edilmişti. Sümame konuyu bir daha ele aldı. Aylarca önce canına kastettiği bir insanın kendini affettiğini düşündü. Resulullah Efendimiz'i öldürmeye teşebbüs etmesi için hiçbir sebep yoktu. Hiç görmediği, hiç tanımadığı bir insanı öldürmeye çıkmıştı. Şimdi ceza olarak kendisinin öldürülmesi pek tabiydi. Nitekim Sümame kendisine böyle davranan birini eline geçirdiğinde rahatça öldürebilirdi. Kendisi herhangi bir evde, karanlık bir odada hapsedilebilirdi. Fakat aksine Müslümanların günde 5 defa toplanıp ibadet ettiği mescitte kalmış, özellikle Resulullah Efendimiz'i yakından görmüş, okuduğu Kur'an'ı ve Müslümanlara karşı yaptığı konuşmayı dinlemişti. Bütün bunların sonucu olarak ipleri çözüldüğü ve serbest bırakıldığı zaman çeşit çeşit duygularla kendisini izleyen gözleri ardında bırakarak oradan ayrıldı. Tek kelime söylemeden, hiç minnet borcu olmayan bir kişi gibi uzaklaştı. Su katılmamış bir bedevi davranışıydı bu. Teşekkür bile etmeden ayrılan bu adam, elini kolunu sallayarak Medine evlerini ardına bıraktığı zaman tamamen serbest olduğunu anlamış bulunuyordu. Mescitte serbest bırakıldıktan sonra özellikle şehri terk ederken ardından saplanacak bir okla,
yahut mızrakla öbür dünyaya gönderilmesi zor değildi. Çöl kanunu böyle bir davranışa imkan ve izin verebilirdi. Ama burası çöl değil, Medine'ydi. Resulullah Efendimizin şehriydi. Buranın kanunları Allah Teala tarafından konuluyor ve Resulullah Efendimiz tarafından yürütülüyordu. Tekrar mescide doğru ilerlemeye başladı. Resulullah Efendimizin huzuruna vardı, önünde diz çöktü. ''Senin gerçekten peygamber olduğuna inanıyorum. Ben de senin dinine gireceğim.'' dedi. Resulullah Efendimizin söylediği şehadet kelimelerini aynen tekrarladı. Daha sonra sözlerine şöyle devam etti. ''Ya Muhammed, şu dünyada senin yüzünden daha çok kin duyduğum bir yüz yoktu. Şimdi bana yüzlerin en sevimli olanı senin yüzündür. Bugüne kadar en çok nefret ettiğim din, vallahi senin dinindi. Artık bütün dinlerin en sevimli olanı senin getirdiğin bu dindir. Yemin ederim ki, senin bulunduğun bu şehir bana en iğrenç şehir gibi geliyordu. Artık bana bütün şehirlerin en hoş olanı bu şehrindir. Senin adamların beni yakaladıkları zaman umre yapma dileğiyle Mekke'ye gidiyordum. Bana neyi emredersen onu yapayım.'' Efendimiz ona Müslümanlığı kabul edişinden dolayı memnuniyetini bildirdi. Müjdeler verdi. Umresini tamamlamasını emrettiler. Ve Sümame oradan samimi bir Müslüman olarak ayrıldı. Bir zaman Mekke'de kalan, sonra yoluna devam eden Sümame, Mekke'ye vardığında Müslümanlığı kabul ettiğine dair haberler de oraya ulaşmış bulunuyordu. Görenler onu karşıladılar, ayıplayan bir ifade tarzıyla. ''Sahabi olmuşsun?'' dediler. ''Hayır, ben sahabi olmadım. Fakat Muhammed'in peygamber olduğuna inandım. Getirdiği dini kabul ettim.'' Bu söz Mekkelileri çılgına çevirmişti. ''Defol buradan ey Sümame! Artık bizim aramızda sana dost gözüyle bakacak bir kimse yoktur.'' dediler. ''Olmasın, sizin dostluğunuza da ihtiyacım yoktur. Ama şunu hiç hatırınızdan çıkarmayın. Resulullah Efendimiz emretmedikçe Yemame tarafından size bir tek buğday tanesi bile gelmeyecektir. Yiğitseniz buna dayanın göreyim.'' Sümame oradan ayrıldı ve Yemame yolunu tuttu. Gerçekten de Sümame bu sözünü yerine getirecek ve Mekke'ye hububat gelmeyecekti. Sonunda Mekkeliler bu yolun açılması için Resulullah Efendimiz'e başvuracak ve Sümame, Peygamberler Sultanı'ndan gelen bir mektupla koyduğu yasağı kaldıracaktı.

aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

0: Belki size sizden daha yakın bir yerde hakla çarpan kalbinizin her atışındayız. Çünkü Kervan FM yüreğinizin sedası.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz.
2: Kervan FM reklamlar.
3: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez sürücü kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez sürücü kursuna gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
4: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
5: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
6: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
7: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

0: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Güvenli liman olan Altın ve Gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
6: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
7: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
8: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
9: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
10: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
11: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
13: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
14: Roman Kuşağı başlıyor.
15: Kıyamet şehir Felluce. Acısı, yürek işgali kadar acı. Direnişi, gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet şehir Felluce isimli eseri Roman Kuşağı'nda. Kıyamet şehir Felluce 18. Bölüm.

0: Ebu Garip hapishanesinde şişman, iri burunlu ve uzun boylu, saçları önlerden dökülmüş, gözlüklü, 40-45 yaşlarında ABD'li yüzbaşı, elleri arkada, birbirine kenetlenmiş bir vaziyette bir o yana bir bu yana volta atıp duruyordu. Yanında belirilen çavuşla daha bir ciddileşti. Çavuş asker selamıyla komut verip, "Emriniz üzere askerlerin hepsini bir araya topladım efendim," dedi. Yüzbaşı başıyla işaret edip çavuşun da yerini almasını istedi. Gözündeki gözlüğü çıkarıp bir eliyle gözlüğü tutarken diğer eliyle de camlarını sildi. Gözlüğü tekrar gözlerine takıp askerleri önce göz ucuyla şöyle bir süzdü. Birkaç defa öksürüp boğazını temizledikten sonra ciddi ciddi konuşma pozisyonu aldı. "Evet arkadaşlar," dedi yüzbaşı. "Güzel işler çıkarıyorsunuz. Öncelikle sizi kutlamak istiyorum. Özgür ABD, siz kahraman neferleriyle her zaman gurur duymaktadır. Siz de burada insan kalıntılarını gördükçe ülkenizle gurur duyuyorsunuzdur. Buna eminim. Gün boyunca gerçekleştirdiğiniz başarılı operasyonlar ve terörist avı sizler için çok yorucu geliyor olmalı. Ama unutmayın ki karşımızda çok acımasız bir düşmanla savaşıyoruz. Bundan ötürüdür ki gün boyunca çok efor sarf ediyorsunuz. Her an ölümle burun buruna geliyorsunuz ama çok güzel işler çıkardığınızı da itiraf etmeyi kendime bir borç addediyorum. Tarih sizi yazacaktır." Yüzbaşının bu gurur okşayıcı konuşması askerleri bir hayli keyiflendirmiş ve gururlandırmış olacak ki göğüslerini kabartarak birbirlerine sırıtarak baktılar. "Bu sebeple," dedi yüzbaşı devamla, "günün yorgunluğunu atmak ve özverili çalışmalarınızdan ötürü eğlenmeyi, güzel ve hoş vakitler geçirmeyi hak ettiğinize inanıyorum." Yüzbaşı bunları söylerken göz ucuyla da askerlerini de süzmeyi ihmal etmiyordu. Askerlerin her birinin gözleri sevinçten adeta ışıl ışıl parıldıyordu. Bu da demek oluyor ki konuşması istediği minvalde gidiyordu. Konuşmasına verdiği kısa duraksamadan sonra tekrar devam etti. "Dediğim gibi eğlenmeye ve hoş vakit geçirmeye hakkınızın olduğunu düşünüyorum. Ama takdir edersiniz ki savaştayız. Kendi eğlencelerinizi kendiniz bulmaya çalışın. Bu konuda sizi serbest bırakıyoruz." Pis pis sırıttı yüzbaşı. "Namuslarına ve inançlarına çok düşkün insanlardırlar," dedi alaycı bir sesle. "Özellikle bu zayıf noktalarından yaklaşın. Gayretli, özverili ve asil çalışmalarımızın meyvesini toplayacağımız günler yakındır. Tanrı her adımda bizimle olacak ve bizi sürekli destekleyecektir. Zira bizler kutsal bir savaş başlatmış durumdayız. Tıpkı bizden önceki azizlerimiz gibi. Öyleyse İsa gelmeden kutsal beldelerin temizlenmesine hız vermeli ve bedenlerimizi de bu vesileyle kutsamalıyız." Askerler kendilerini bu kışkırtıcı ve sözüm ona kutsayıcı konuşmaya öylesine kaptırmışlardı ki adeta soluklarını tutmuşlardı dinlerken. Nihayet yüzbaşının konuşmasının bittiğini gösteren son cümleler işitildi. "Şimdi dağılabilirsiniz. Güzel ve hoş vakit geçirmeye bakın." Bunun ne anlama geldiğini hepsi iyi biliyordu. Her türlü sadist güdülerini, fantezilerini gerçekleştirecekler ve hiçbir hukuki takibata uğramayacaklardı. Ordu sizin arkanızdayım demek istiyordu aslında. Askerler kurbanlarına çabucak ulaşmak için sabırsızlanmaya başlamışlardı bile. Zincirlerinden boşalmış kuduz köpekler gibi dağıldılar. "Çavuş!" diye seslendi yüzbaşı. "Buyurun efendim. Yarın akşam General Kaplinski ziyaretimize gelecek. Onun için hoş ve güzel bir sürpriz yapmayı istiyorum. Esirler arasında küçük kız çocukları var mıydı?" "Evet efendim. 6-7 kişi civarında var." "İyi. Çok güzel. General bu sürprizi çok sevecektir. Özellikle küçük, taze kız çocuklarından hoşlanır general. Yarın için generale iyi bir sürpriz yapalım. Bu konuyla ilgilen." "Tabii efendim," dedi çavuş pişkin pişkin sırıtmayı da ihmal etmeden. Yüzbaşı çavuşun bu tespiti üzerine sırıtıp anlamlı anlamlı göz kırptı. "Tamam çavuş, ben odamda seni bekliyorum," dedi. "Başlayın efendim, 5 dakika kalmaz isteğiniz hazır olur." Yüzbaşı iştahının tatminini düşünerek odasına çekildi. Her türlü güvence verilmişti ama o yine de kendini sağlam almak istiyordu. benimle ilgili şeyleri ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi olur diye düşündü. Kendini koltuğa bıraktı. Çavuş yüzbaşıdan aldığı emirle yanına iki asker alıp Iraklı kadın mahkumların bulunduğu hücrelerden birinin önüne gelmişti. Hışımla ve büyük bir gürültüyle hücrenin demir kapısını açan askerler aynı sertlikle hep birlikte içeri dalıp 20 yaşlarındaki kadını yanlarına aldılar. Feryatlar, bağırışmalar ve gitmemek için çaresiz çırpınışlar arasında yüzbaşının odasının önüne getirildi kadın. Zavallı kadın için artık bitmek bilmeyen dehşet dolu saatler başlamıştı. Kadının feryatları odanın duvarlarında kaybolurken insan şeklindeki yaratıkların sevincine diyecek yoktu. Yer titremeli, gök kapanmalıydı bu zalimliğe ama Allah'ın verdiği bir mühlet vardı. Çavuş kendisine verilen emri başarıyla yerine getirmiş olmanın verdiği mutlulukla beraberindeki askerleri de yanına alarak sadist ruhlarının tatmini için başka hücrelere doğru yola koyuldular. Öyle ya, günün yorgunluğunu üzerlerinden atmaları gerekiyordu. Eğlenmeye, stres atmaya haklar olduğunu vurgulamıştı komutanları. Aslında ABD emperyalizminin işgal politikasıydı bu. Psikolojileri yerli bir olan askerlerin morallerinin yüksek tutulması icap ediyordu. ABD'nin ard arda aldığı ağır darbeler, başarısızlıkları, askerlerde oluşan ölüm ve korku sendromları büyük bir psikolojik çöküntünün habercisiydi. Bu sebeple acilen bir şeylerin yapılması, çözümler üretilmesi gerekiyordu. Bu minvalde ele geçirilen sivillere yapılacak sistematik işkence ve tecavüzün her çeşidiyle askerlerin az da olsa bozulan moralleri ve psikolojileri düzelmiş olacaktı. Bir nevi bu politika masum Iraklıları korkutma, caydırma etkisiyle beraber askerlerde deşarj etkisi yapacaktı. Her ne kadar intiharlar gün geçtikçe artsa da. Irak'ta demokrasi ve barış kandırmacasıyla yola çıkan Amerikan vahşetinin karşımıza koyduğu acı ve gerçek tabloydu bu. Moğolların zulüm ve istilasına maruz kalan beldelerde bile bu kadar zayiatın ve vahşet tablolarının olduğu görülmemişti. Ebu Garip hapishanesinin içi işgalci askerlerin bozuk ruh hallerini tam olarak yansıtıyordu. Birbirinden değişik sadistçe işkence ve tecavüz yöntemleri onların nasıl bir ruh hali yaşadıklarını gözler önüne seriyordu. Yüzbaşıdan aldıkları emirle gruplar halinde hapishanenin çeşitli yerlerine dağılan işgalci askerler Iraklı esirlere işkence ve tecavüzün her çeşidini eğlence adına tattırıyorlardı. Hapishanenin kimi koridorlarında hücrelerinden çıkarılan çırılçıplak soyulmuş 5-6 erkek mahkum, balık istifi gibi üst üste yığılmış bunu izleyen işgal askerleri de sevinç çığlıkları atıyordu. Kimi askerler bu anı ölümsüzleştirmek için üst üste istiflenmiş çıplak mahkumların yanında fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarışmaktaydılar. Yine hapishanenin bir başka yerinde 4-5 işgal askeri hayvana arzularının tatmini için hücresinden çıkardıkları Iraklı bir kadın mahkumun bedenine aç kurtlar gibi üşüşmüş kadının feryat ve çırpınışlar arasında ırzına tecavüz ediyorlardı. Bu mutlu anlarını da ölümsüzleştirmek için insan suretinde bir kadın asker arkadaşları tarafından kare kare fotoğrafları kayıt altına alınıyordu. Ne de olsa ülkelerine döndüklerinde Irak'ı nasıl özgürleştirdiklerini belgeleriyle anlatmaları icap ediyordu. Yine hapishanenin bir başka ücra koridorunda Iraklı esirler arasında bulunan bir cami imamı çırılçıplak soyulup işgalci bir kadın asker tarafından boynuna köpek tasması geçirilmiş dört ayağı üzerinde kadın askerin aşağılamaları arasında koridorun bir başından öteki başına dolaştırılıyordu. Iraklı imam ilk başta bu zillete direndiyse de üzerine üşüşen üç askerin tekme ve yumrukları karşısında çaresiz kalmıştı. Kadın asker bu aşağılamayı yaparken de hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmiyordu. Ebu Garip hapishanesinin koridorları gece boyu mazlumların inilti ve feryatları askerlerin çığlık ve kahkahalarıyla inleyerek zulme şahitlik etti. Saat gece yarısını henüz geçmişti ki hücrenin dışından yankılanan gürültü ve hareketlilikte uyudukları yerden korkuyla fırladı Nur ve Mekiye. Tarif edilmesi zor çığlıklardı bunlar. İnsanın kalbine nefreti sokan, hayata dair hiçbir şeyi bırakmayan, ölümü sevdiren seslerdi. Hücreler, esirlerin korku ve çaresizlik girdabıydı. Yüzlerde hiç eksilmeyen ve gittikçe de artan tek bir ifade vardı. Korku ve çaresizlik. Nur ve Mekiye korku ve endişeli bakışlarla birbirlerine sıkı sıkıya sarılmış bakışlarını hücrenin kapısına dikmişlerdi. Özellikle Mekiye korkudan zangır zangır titriyordu. Nur ise korkusunu belli etmemeye ve Mekiye'yi teskin etmeye çalışıyordu. Zira Mekiye çocuk denilecek yaştaydı ve bir koruyucuya kendisinden daha çok muhtaçtı. İnsanlıktan nasibini almamış bu yaratıkları direnmeye kararlıydı ama bundan ne ölçüde başarılı olabileceğini kendisi de kestiremiyordu. Çünkü kendisini bekleyen akıbet de onunkinden farksızdı. Ama her şeye rağmen gözlerindeki kararlılık ve metanet öyle kolay lokma olmayacaklarının sinyalini veriyordu. Az bir zaman dilimi geçmişti ki hücrenin dışından kişiye insanlığını unutturan ve yürekleri parçalayan bir bayan mahkumun feryatları işitildi. Bu feryatları işiten ruh ve vicdan sahiplerinin yürekleri parçalanırken işgalci askerlerin de bu acı tablodan bir hayli keyif aldıklarını gösteren sevinç çığlıkları ve kahkahaları hapishanenin koridorlarında yankı buluyordu. Nur ve Mekiye dehşetle ve korkuyla durdukları yerde titriyorlardı. Koridordan işitilen kadın mahkumun feryat ve iniltilerinin ardı arkası kesilmiyordu. Bir tarafta iffeti lekelenen masum bir annenin yürek burkan canhıraş feryat ve iniltileri, öte tarafta ise evangelist sapık işgalci askerlerin kahkaha ve sevinç çığlıkları. ABD emperyalizmin Irak'ı işgalini simgeleyen en gerçek tablo bu olmalıydı. Nur ve Mekiye şu an için psikolojik işkence girdabında her saat başı ölüp ölüp diriliyorlardı. Henüz tam olarak neyle karşılaşacaklarını, neye maruz kalacaklarını bilmiyorlardı. Her an her şey olabilirdi. Her bir gürültü ve tıkırtı yüreklerini ağızlarına getirmeye yetiyordu. Acaba bu defa sıra bize mi geldi düşüncesi gittikçe büyük bir korku ve endişeyle onları kuşatıyordu. Hele bir de hücrenin dışındaki koridorlarda yankılanan feryat figanlarla karışık kahkaha tufanları ise adeta yüreklerini ağızlarına getirmişti. Ürkek birer tavşan gibi kalp atışları hızla atıyordu. Teselli ise birbirlerine sıkı sıkıya sarılmakta bulmuştu Nur ve Mekiye. Her ikisinin de gözlerinde korku ve çaresizliğin dehşetini görmek mümkündü. Çok çaresiz ve yapayalnızdılar. Allah'tan başka onlara yardım edebilecek hiç kimseleri yoktu. Nur'un içinde bulunduğu çaresizlik ve bilinmezlik girdabı ailesinin acısını ona çoktan unutturmuştu bile. Onların yasını tutmaya fırsatı bile olamamıştı. Başlarına gelen felaketleri düşündükçe şu an içinde bulunduğu durumun kendi aptallığından ve inatçılığından kaynaklandığı kanısına varıyordu. Keşke babamı dinleyip de şeker almak için Safiye teyzelere gitmekte o kadar ısrarlı davranmasaydım. Şimdi bunlar başıma gelmeyecek ve ben de o çok sevdiğim ailemle birlikte can vermiş olacaktım. Ölüm kurtuluş olurdu benim için. Allah bilir bu kan içici zalimler bize burada neler yapacaklar. Nur bunları düşünürken aklına nişanlısı Hüseyin gelmişti. Yüzü daha bir mahzunlaştı. Her genç kız gibi o da evlilik hayalleri kurmuştu. Hüseyin'le mutlu bir evliliklerinin olacağından en ufak bir tereddütü bile yoktu. Şimdi ne yapıyor acaba Hüseyin dedi kendi kendine. Benim burada olduğumdan haber olmuş mudur? Şimdi yıkılmıştır o da. Burada olduğumu bilseydi Ebu Garibi bu zalimlerin başına yıkardı herhalde. Ya Murat? Karabahtlı, biricik kardeşim. Şimdi kim bilir ne haldedir. Gerçi Hüseyin'in yanında güvende olacağından hiçbir endişe ve kaygısı yoktu ama bunları düşünmekten kendini alıkoyamıyordu. Aniden aklına yeni gelmişçesine duraksadı, yüzünün rengi kaçmıştı. Sahi ya, Safiye teyzemi unuttum dedi kendi kendine. Safiye teyzenin peşinden koşuşturup ikna çabaları, yalvarışları, kendisini askerlerin elinden kurtarmak için çırpınışları ve kan kusan silah sesleriyle gelen acı sonu geldi gözlerinin önüne. Hıçkırık ve gözyaşlarına boğulmuştu Nur. Yaşadığı bunca acılar ona Safiye teyzenin o elim akıbetini bile unutturmuştu. Hangi birine yanacağını bilemiyordu. Beyin fonksiyonları adeta iflas etmişti. Kendi durumu onu çok endişelendiriyordu ve bu yüzden de başka düşüncelere bir türlü odaklanamıyordu.
1: Kıyamet Şehir Felluce 18. Bölüm

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydinli Şubesi, Şanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

değil, doktor değil. Kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

Ev çi xeflet em tedene Kare meleşti gu kene Dünya jümer nemeskene Şiyar bineyi birayemin Şiyar bineyi birayemin

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7.

Ağız, mutlu bir günah hasret. Zulüm altında inleyen, acılara hiç dinmeyen, zindanı mesken edinen hep biz mi olacağız umuda hasretle bakan? İşkence, yalnızlık, hakaret, özgür bir güne hasret, kaldırılan her taşta yazılan dert, hep biz mi olacağız, başı duvardan duvara vurulan? Hayır, ağlamayacağız artık, susmayacağız zalimin zulmüne,

0: Kervan FM reklamlar.
1: Öz Yılmaz Ford özel servis ve yedek parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford özel servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford özel tamir ve bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford özel servisi ve yedek parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Eli Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
5: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında uyguladığı politikanın başarısızlığı ABD basınında da konuşuluyor. ABD merkezli The Atlantic dergisi, Trump yönetiminin İran stratejisinin beklenenden çok daha derin bir çıkmaza sürüklendiğini yazdı. Yayımlanan analize göre Washington yönetimi İran'a karşı yürüttüğü stratejide kısa sürede sonuç almayı beklerken sürecin uzamasıyla birlikte hem askeri hem de siyasi maliyetler arttı. ABD içinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ve kamuoyunda artan memnuniyetsizlik Trump yönetimi üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Analizde İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik etkisini sürdürmesi, küresel enerji akışında belirgin dalgalanmalara yol açtığı belirtildi. Bu durum petrol fiyatlarını yukarı çekerken uluslararası piyasalarda da belirsizliği artırdı. Analizde ayrıca krizin yalnızca bölgesel değil, küresel bir güç mücadelesine dönüştüğüne de dikkat çekildi. Çin ve Rusya gibi aktörlerin İran'a yakınlaşmasının ABD'nin uluslararası etkisini zayıflattığı ve dengeleri değiştirdiği vurgulandı. Uzmanlara göre bu gelişmeler dünyada tek kutuplu yapının zayıfladığını ve çok kutuplu yeni bir dönemin hızlandığını gösteriyor. Siyonist işgal rejimi Gazze şeridinde ateşkes sonrasında da katliamlarını ve saldırılarını sürdürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 854 Filistinli şehit edildi. Açıklamada aynı dönem içinde 2453 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ekiplerin enkaz altındaki çalışmalarındaysa şu ana kadar 770 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 şehit ve 16 yaralının getirildiği kaydedildi. Bölgedeki hastanelerin yoğunluk ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle büyük zorluk yaşadığı ifade edildi. Siyonist rejimin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.740'a, yaralı sayısının ise 172.555'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sınırlı imkanlarla devam ettiğini belirtiyor. Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da üç maymunları oynayan ABD ve Batılı devletlerin desteği Siyonist işgal rejiminin savaş suçlarında sınır tanımamaya teşvik ediyor. İşgal ordusuna ait savaş uçakları Nebatiye'ye bağlı Tul beldesine en az 3 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda daha önce vurulan bir noktada yardım ve arama kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibi de hedef alındı. Sivil savunma ekibi saldırı anını kaydetti. Sivil savunma yetkilisi yıkılan binanın enkazı arasında yaralı olup olmadığını kontrol etmek için dolaşırken ani bir bombalama sesi duyuldu ve görüntü karardı. Daha sonra bir meslektaşının gelerek kendisini bölgeden uzaklaştırdığı ve ambulansın ön koltuğunda hastaneye ulaştırmaya çalıştığı görüldü. İşgal ordusunun saldırısında iki sivil savunma görevlisi yaralandı. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde işgalcilerin saldırılarında şehit sayısı 2846'ya, yaralı sayısı 8693'e yükseldi. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle işgalcileri misilleme eylemleriyle karşılık veriyor. İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ardından, trafikte kural ihlallerinde belirgin bir azalma yaşandığını açıkladı. Paylaşılan verilere göre 27 Şubat'la 30 Nisan tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı %21,6 azaldı. Aynı dönemde Türkiye genelinde denetlenen araç sayısı ise %4,5 oranında arttı. Trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden ihlallerde de ciddi gerileme kaydedildi. Geçen yıla göre makas atma ihlali %92,6 oranında azaldı. Takograf ihlallerinde %78,2, drift yapan sürücülerde ise %62,1 düşüş görüldü. Dur ihtarına uymayan sürücülerde %51,8, kask kullanmayanlarda ise %32,4 azalma yaşandı. ehliyetine el konulduğu halde direksiyon başına geçenlerde %25,5, ters yön ihlalinde ise %20,7 düşüş tespit edildi. Yetkililer, artan denetimlere rağmen kural ihlallerindeki düşüşü caydırıcı cezalar ve artan farkındalıklardan kaynaklı olduğunu açıkladı. Fakat yüksek cezaların doğru yöntem olup olmadığı hala tartışma konusu. Vatandaşlar artan para cezalarının caydırıcı olduğunu kabul ederken, yüksek ceza tutarlarının ekonomik olarak sürücüleri zorladığını dile getiriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar, trafik güvenliğinin sadece ceza artışıyla değil, eğitim, farkındalık çalışmaları ve yol altyapısının güçlendirilmesiyle sağlanması gerektiğini savunuyor. Uzmanlar da trafikte kural ihlallerini önlemek için ceza etkin olsa da önleyici ve eğitici politikaların daha etkin uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor. İşgal rejimi Gazze'ye yönelik saldırılarında polis kadrolarını hedef alıyor. Hamas, Siyonist rejimin saldırılarını sürdürmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Hareket tarafından yapılan açıklamada işgalcilerin emniyet birimlerini sistematik biçimde hedef aldığı ve bunun toplumsal istikrarı çökertmeyi amaçlayan bir politika olduğu ifade edildi. Hamas açıklamasında Han Yunus polis soruşturma müdürüne düzenlenen saldırının alçakça bir suç olduğu belirtilerek Siyonist rejimin özellikle güvenlik ve kamu düzenini sağlayan kurumları hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada saldırıların Gazze'de güvenlik boşluğu oluşturmayı, toplumsal kaosu yaymayı ve halkın temel hizmetlere ulaşmasını engellemeyi hedeflediği vurgulandı. Hareket tüm zorluklara rağmen Gazze'de hayatın yeniden normale dönmesi için sürdürülen çabaların baltalanmak istendiğini belirtti. Hamas ayrıca son ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana Siyonist rejimin saldırıları sonucu 850'den fazla Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı. Hareket, uluslararası topluma, arabulucu ülkelere ve ateşkesin garantörü olan taraflara çağrıda bulunarak, Siyonist rejimin saldırılarının durdurulması için acil müdahale edilmesini istedi. Açıklamada, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması talep edildi. İran Yargısı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, CIA ve Mossad adına casusluk yaptığı belirtilen İrfan Şükürzade'nin idam edildiğini duyurdu. Yargı makamlarından yapılan açıklamada, ajanın ülkenin uydu alanında faaliyet gösteren önemli bilimsel kurumlarından birinde görev yaptığı sırada CIA ve Mossad'la bağlantıya geçtiği ifade edildi. Dosyadaki bilgilere göre casus, 3 ayrı aşamada yabancı servislerle temas kurdu. Bunların ilk ve üçüncü aşamasının Mossad, ikinci aşamasının ise CIA bağlantılı olduğu kaydedildi. İran yargısı Şükürzade'nin gönüllü şekilde ABD ve Siyonist rejime bağlı istihbarat servisleriyle irtibat kurduğunu, elindeki sınıflandırılmış bilgileri bu yapılara aktardığını belirtti. Açıklamada, casusun kendisini Kanada'da yaşayan İranlı biri olarak tanıtan bir Mossad görevlisiyle bağlantı kurduğu ifade edildi. Bu süreçte kendisine yurt dışı merkezli projelerde dolar bazlı çalışma teklif edildiği aktarıldı. Ajanın WhatsApp, Google servisleri ve çeşitli çevrimiçi platformlar üzerinden Mossad görevlileriyle sesli görüşmeler yaptığı, çalıştığı kurumun uydu projeleriyle ilgili bilgi ve belgeleri aktardığı, bunun karşılığında kripto para aldığı belirtildi. Açıklamada casusun, çalıştığı kurumdaki personelin isimleri, telefon numaraları, görevleri ve yürütülen projeler hakkında Mossad'a bilgi verdiği kaydedildi. İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde İran tankerleriyle kıyı bölgelerine yönelik şüpheli saldırıların ardından sert açıklamalarda bulundu. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yayımlanan açıklamada, İran'a ait ticari gemiler ve petrol tankerlerine yönelik herhangi bir saldırının artık yalnızca denizde değil, bölgedeki ABD üsleri, CENTCOM merkezleri, uçak gemileri ve stratejik tesisleri hedef alan geniş kapsamlı operasyonlarla karşılık bulacağı ifade edildi. Ayrıca enerji güvenliğinin İran için mutlak kırmızı çizgi olduğu belirtilen açıklamada, İran'ın petrol sevkiyatına yönelik herhangi bir müdahalenin rakip ülkelerin enerji ihracatını da etkileyecek misillemelere yol açacağı vurgulandı. İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyed Mecid Musevi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran füze ve insansız hava araçlarının hedeflere kilitlendiğini ve ateş emri beklediğini açıkladı. Açıklamada yüzlerce stratejik hedefin koordinatlarının sisteme yüklendiği, keşif insansız hava araçlarının 24 saat aktif görev yaptığı ve füze birliklerinin en yüksek alarm seviyesinde bulunduğu ifade edildi. İranlı yetkililer ayrıca hipersonik Fettah füzeleri, seyir füzeleri, Şahet-136 ve Şahet-238 tipi kamikaze insansız hava araçlarının gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilecek kapasitede olduğunu savundu. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Abulfaz Şekarçi de yaptığı açıklamada stratejik ve taktik inisiyatifin tamamen İran'ın elinde olduğunu ifade etti. Şekarçi özellikle Fars Körfezi ülkeleri olmak üzere herhangi bir bölge ülkesinin hava sahasını, üslerini veya topraklarını ABD ordusuna açması halinde söz konusu ülkelerin İran tarafından meşru hedef kabul edileceğini söyledi. Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi İbrahim Rızai de yaptığı açıklamada İran'ın artık itidal göstermeyeceğini belirterek gemilerimize yönelik her saldırı ABD üsleri ve gemilerine ağır ve kararlı bir yanıtla karşılık bulacaktır dedi. İranlı yetkililer Tahran'ın savaş istemediğini ancak kendisine yönelik herhangi bir saldırıya tam güçle ve tüm cephelerde karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı. Birleşik Krallık, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olası bir uluslararası operasyona katılmak üzere HMS Dragon muhribini Orta Doğu'ya sevk ediyor. Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisi de Süveyş kanalını geçerek Kızıldeniz'e giriş yaptı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere'yi ve Fransa'yı sert bir dille uyardı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı çevresine dış güçlere ait savaş gemilerinin deniz taşımacılığını koruma iddiasıyla konuşlandırılmasının krizi tırmandırmak ve hayati öneme sahip Hürmüz'ü askerileştirmek anlamına geldiğini vurguladı. Bölgedeki güvensizliğin kaynağının hukuka aykırı güç kullanımı, kıyıdaş devletlerin tehdit edilmesi ve deniz ablukası olduğunu ifade eden Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın bölge dışı güçlerin mülkü olmadığını söyledi. İranlı yetkili, Fransa, İngiltere ya da herhangi bir ülkenin savaş gemilerinin ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki yasa dışı girişimlerine eşlik etmek amacıyla bölgede bulunmasının İran Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı ve kararlı yanıtıyla karşılaşacağını kaydetti. Asya piyasalarında haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları sert yükseliş kaydetti. Artışın nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifini tamamen kabul edilemez olarak nitelendirmesi oldu. İran, yarı resmi haber ajansı Tasnim'in aktardığına göre, Tahran yönetimi, Pakistan üzerinden ilettiği mesajda, çatışmaların derhal sona ermesini ve İran'a yönelik yeni bir ABD Siyonist rejim saldırısı yapılmayacağına dair güvence talep etti. Ancak Washington'dan gelen açıklamalar tansiyonu daha da artırdı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'dan gelen yanıtın kabul edilemeyeceğini belirtti. ABD yönetiminin talepleri arasında, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası geçişin yeniden sağlanması ve İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini durdurması yer aldı. Yaşanan gelişmeler enerji piyasalarını doğrudan etkilerken, uluslararası piyasalarda Brent petrol %4'ü aşan yükselişle varil başına $105 seviyesine çıktı. Dünya petrol ve doğalgaz sevkiyatının yaklaşık 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda süren kriz ise küresel arz endişelerini artırıyor. İran'ın bölgeden geçmeye çalışan gemilere yönelik tehditleri nedeniyle boğazdaki ticaret akışı ciddi şekilde sekteye uğramış durumda. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin uzun sürmesi halinde enerji fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğini ve bunun küresel enflasyonu yeniden tetikleyebileceğini değerlendiriyor. Lübnan İslami Direnişi, Hizbullah'ın son haftalarda yayımladığı operasyon görüntüleri, Siyonist rejim ordusunun Güney Lübnan'daki ağır kayıplarını ve sahadaki çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen hassas operasyonlar, işgal ordusunun güvenlik ve teknoloji üstünlüğü iddialarını ciddi biçimde sarstı. Hizbullah tarafından yayınlanan görüntülerde, direniş savaşçılarının işgal askerlerini yalnızca cephe hattında değil, kurdukları tahkimli mevzilerde ve askeri karargahlarda da doğrudan hedef aldığı görüldü. Operasyonların dikkat çeken yönü ise, insansız hava aracı operatörlerinin hedef seçerken sergilediği soğukkanlılık ve yüksek hassasiyet oldu. Siyonist medya organlarında yayımlanan analizlerde Hizbullah'a ait kamikaze insansız hava araçlarının askeri alanlarda rahatlıkla hareket ettiği ve hava sahasında ciddi bir hakimiyet oluşturduğu itiraf edildi. Askeri uzmanlara göre operasyonlara dair görüntüler, Hizbullah'ın işgal ordusunun konuşlandığı noktalarda son derece gelişmiş keşif ve istihbarat ağı kurduğu, Siyonist rejim askerlerinin saldırılara karşı reaksiyon süresinin neredeyse sıfıra indiği, Hizbullah'ın insansız hava aracı operatörlerinin yüksek profesyonelliği ve doğrudan ölümcül hedeflere yönelme kapasitesine sahip olduğu gerçeklerini ortaya koyuyor. Son günlerde Güney Lübnan cephesinde ard arda yaşanan operasyonlarda işgal askerlerinin ağır kayıplar verdiği bildirildi. Eski Savaş Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın saldırıları karşısında sözde hükümetin zayıf kaldığını söylerken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Aysenkot ise, kuzeyde yaşayan yerleşimcilerin ve askerlerin sürekli Hizbullah tehdidi altında yaşadığını kabul etti. Muhalefet liderlerinden Avigdor Lieberman da kuzey cephesinin sürekli ateş altında olduğunu belirterek işgal rejimini başarısızlıkla suçladı. Tüm bu gelişmeler Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki direniş operasyonlarında yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koyarken, Siyonist rejim ordusunun teknolojik üstünlük iddialarının sahada ağır darbe aldığı yorumlarına neden oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kırsalından yansıyan görüntüler, Yahudi çetelerin Filistinlilerin günlük hayatına yönelik saldırılarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde bir grup Yahudi, futbol oynamaya hazırlanan Filistinli küçücük çocukların bulunduğu köy sahasına giriyor ve daha sonra sahanın ortasına oturarak çocukların oynamasını engelliyor. Videonun devamında yüksek sesle İbranice sloganlar atan Yahudilerin Filistinli çocukları kışkırtmaya çalıştığı görülüyor. Ancak Yahudilere karşı çıkmak, hakaretlerine cevap vermek suç olduğu için çocukların saha kenarında sessizce beklemek zorunda kaldığı görülüyor. Yaşanan bu olay yalnızca bir futbol maçının engellenmesi olarak değil, yıkım tehdidi altında yaşayan Filistinli çocukların gündelik yaşamlarının da baskı altında olduğunun yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. İnsan hakları savunucuları, çocukların oyun oynama hakkının engellenmesinin bölgede süren baskının en görünür ve en çarpıcı sonuçlarından biri olduğunu belirtiyor. Batı Şeria'da son dönemde artan yerleşimci şiddeti ve yerinden edilme vakaları da uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. 5 Temmuz'da gözaltına alınan Böcek, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülen Böcek'in savcılıktaki ifade alma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Aynı soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de daha önce etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. Gökhan Böcek, 2 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdiği belirtilmişti. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Erzurum'da halk kurbanlık almak için Aşkale Canlı Hayvan Pazarı'na akın ediyor. Ancak fiyatlar geçen yıla göre oldukça yüksek seyrediyor. Canlı hayvan pazarında büyükbaş kurbanlıklarda düve fiyatları 140 bin liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıktı. Tosun fiyatlarının ise 240 bin liradan başlayıp 600 bin liraya kadar yükseldiği görüldü. Küçükbaş hayvanlardaysa fiyatlar 12 bin lirayla 40 bin lira arasında değişiyor. Pazarda yoğunluk yaşanmasına rağmen satışların beklenen seviyede olmadığı gözlenirken alıcıların bütçelerine uygun kurbanlık arayışını sürdürdüğü belirtildi. Besiciler, yem, nakliye ve bakım maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatların geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu ifade ederken önümüzdeki günlerde satışların hareketlenmesini beklediklerini söyledi. Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak ustaları da siparişleri yetiştirebilmek için mesaiye başladı. Gaziantep'te kurban ibadetini daha rahat ve güvenli şekilde yerine getirmek isteyenler bıçakçılara yöneldi. Bıçak ustası Eyüp Eybardakçı, bayram öncesi artan yoğunluğa dikkati çekerek bileme işleminin arife gününe bırakılmaması tavsiyesinde bulundu. Her yıl bayram öncesi bıçaklarını yaptırmak için çarşıya geldiğini söyleyen Hurşit Aktaş ise şunları kaydetti.
0: Haberleri dinlediniz.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve

0: Tep ilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 24 98 0532 426 94 92.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 00.
8: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Hadis Deryası. Hayatı her yönüyle bizlere örnek olan, suyu dahi adapla içen, oturuşu, yürüyüşü, konuşması, uykusu dahi bir ahenkle olan sevgili peygamberimizin her biri bir hazine mesabesinde olan hadislerini sizlere sunuyoruz. Saffet Bakırcı'nın anlatımıyla Hadis Deryası her pazartesi saat 14'te, tekrarıyla aynı gün saat 21'de radyonuz Kervan FM'de. Hadis Deryası başlıyor.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Eğer Kur'an'ı tümüyle, yani peygamber planında ama sahabe dönemine ait biçimde bilen adam için bir söz söylenildi mi peygambere aittir diye, o Kur'an'a aykırı buluyorsa bunu tartışsın. Bunu konuşsun bilenlerle. Bakın, şöyle bir söz duydum peygamberden diye ama benim bildiğime aykırı oldu. Ne yapsam diye. Ama uygun mu? O zaman da uygun bilsin. Çünkü zaten hadiste dikkat edin. Ben eğer bir söz söyledim diye size intikal etmişse onu Allah'ın kitabına arz edin. Eğer ona uygunsa onu ben söylemişim, o bendendir diyorsa peygamberimiz, olayın güzel tarafını söylüyor. Yani uygun değilse atın onu demiyor. Uygun değilse birine gidelim. Belki de uygundur da biz anlamamışız. Ama uygunsa zaten anlamış isek, Ankebut'a uygun, Rum, Lokman, secde surelerine de uygun bu söz. Tamam, ben bunu peygamberimizin söylediğine, zaten bana intikal ettiren alemin de samimiyetine, bilgisine güvendiğimden dolayı inandım demek kolay. Ama bana göre hayır, uygun değil diyenler şöyle bir sorsunlar. Belki onun uygunluğunu bilen bir başkası vardır. Bir seferinde, peki dedi birisi, sen Rudani okutuyorsun ama Rudani'den nice çelişkili haberler var. Öyle mi dedim, hayret. Demek ki karşılaşmamışız. Zaten hoca takım okumaz ki, biz okuturuz okumayız diye işi latifeye bağlamak istedim. Öyle değil dedi. O konularda ne diyorsun? Yani bak ki Kur'an, bak ki sünnet, bak ki din bu. Çelişkili haberler ne yapacağız? Mesela dedim, hazırlamış. Ekşi, acı, mayhoş, buruşuk filan isimler koymuş hadis numaralarına. Okudu onları. Ben de onları kendimin daha önce öğrendiğim dinle uyumunu anlattım. Hatta böyle bir durumda birisi dedi ki, ama bu hadisi senin dediğin gibi anlamak zorunda mıyım? Ama senin gibi anlamak zorunda da ben değilim dedim. Öyleyse iki örnekle bitiriyorum. Yani hadislerin çelişkileri, ama acaba çelişkili mi ki? Hatta ben bu mantıkla hareket edenlere kimi ayetler göstermeyi bile isterim. Mesela Kur'an'da Allah der ki, kıyamet günü insanlar cehennemlik mi? Kesinlikle konuşturulmayacaklar, cehennemin dibine atılacaklar ki atılacaklar. Böyle diyen ayet var. Arkasından bakıyorsunuz, konuşuyor onlar. Allah konuşturuyor onları. Hani konuşturulmayacaktı? Bilmem ki, ayet olunca tabii kimsenin gıkı çıkmıyor. Peki, hatta konuşanlar için de bir ayet var. Evet, kimileri konuşacak diyor Allah ama doğruyu söyleyecekler. Vakala savaba. Abi bakıyoruz, adamlar yalan söylüyor. Üstelik bunu Allah söyle. Bak bak, nasıl da kendi aleyhlerine yalan söylüyorlar diye. Peki ne anlama gelecek bu? Ayet olunca seslenemiyoruz. Hadis olsaydı çoktan şutlamıştık diyorum yani. Mesela bir hadis hasta ziyaretiyle ilgili. Diyor ki peygamberimiz, hastanın ziyaretinde en efdal olanı ilk gündür. Diyor ki ama yine aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hasta 3 gün ziyaret edilmez. Ne oldu şimdi? 1 gün efdaldi, 3 gün kapandı. Ama yani hasta ziyareti açıldıktan sonraki ilk gün anlasak tamam zaten. Ha, bu iki hadisin birbiriyle çelişkisi. Peki kitabı arz etsek? Bakın mesela bir hadis var. Bir çocuk, eğer 7 yaşına girmişse namazı emredeceksiniz. 10 yaşına girmiş, kılmamışsa döveceksiniz. Ama bakın, kitabı arz edin bu hadisi. İnsanlar akıl balig olduktan sonra sorumlu olacaklar. Yani azap ve ikab o zaman başlayacak. Peki söyleyin, Allah'ın ceza vermediğine biz niye ceza veriyoruz? Ne o ceza? Dayak etmeyin. Yani anne babalar çocuklarını üstünü ıslattın diye, toz ettin diye, şurada durdun diye, burada durmadın diye ne kadar dövüyorlar. Hiçbir azap değil, ceza değil onların. Yani bu bir eğitim formülüdür sadece, değil mi? İşte Çocuk sahibi olan anne baba Allah'a arz edecekler çocuklarına. Ya Rab, bu çocuğumu ne yapayım? Eğiteceksin kulum. Nasıl ya Rabbi? Yemesine içmesine dikkat edeceksin. Yani mesela küçükken giydirdiğimde put olursa, resim olursa filan. Mesela bazen şarap içirsem, daha çocuk ya, akıl bali değil ya. Hayır kulum, yapmayacaksın, dikkat edeceksin. Peki namazda? Namaz emredeceksin ama 7 yaşında. Peki kılmazsa dövecek miyim? Hayır 10 yaşında diye. Bir eğitim formülünün bir parçasıdır bu. Hepsi o kadar zaten Kur'an'a aykırı tarafında. Nere ki? Nola ki yani? Evet, Kur'an'ı arz etmek güzel. Uygunsa kabul etmek daha güzel. Değilse bir bilene soralım. Ya da belki biz o anda bilemedik. Çünkü mesela hani kimi dergilerde görürsünüz, birden 62'ye kadar noktaları tamamlayın bakalım ne çıkacak diye. Ejderha çıkar bazen, neyse o, veya bir kaplumbağa. Hatta hadi bizim örnekteki zürafa çıkacak olsun ama matbaa hatası mı nedir, ya da muzip birinin ilgisizliği mi, ilgisi midir? Noktaları 1, 2, 3, 4 demiş, ondan sonra 41, 42, sonra 61, 62'ye geçivermiş. Hadi bir üçgen çıktı karşınıza. Nemenem şey, hiçbir şey çıkmadı, hiçbir şeye benzemedi. Ama dikkat edin, 1, 2, 3, 41, 42, 61, 62, aradaki noktalar yok. Yoksa siz bundan dolayı 41 ve 42, yani çok aykırı bir yerde, ilgisiz bir alanda diye zürafanın kafası yerine konulacak noktalara ait olanları atacak mısınız? Düz bir çizgi mi yapacaksınız? Ne kadar anlamsız değil mi? Hakkınız yok buna. İşte galiba hadislerin de böyle bir bütün oluşturan dizaynını düşünün. Ara boşlukları siz eğer İbni Ebi Şeybe'nin hadis külliyatında bulursanız anlam kazanacaktı. Yoksa hiç okumadınız mı? Peki Ma'mer bin Raşid'in musannefini görmediniz mi? Belki ara boşlukları onun hadis kitabı dolduracaktı. Ya Abdurrazzak'ın musannefine hiç bakamadınız mı? Yoksa siz yeni mi duydunuz? Peki onlar hani musannef olunca başka bir şey anlaşıldı belki. Sahih bir hadis kitabı, İbni Huzeyme'nin sahihi, peki onu da mı bilmediniz, yok mu evinizde henüz daha? Ama olmaz ki Darakutni'ninkine bakın, ya da mesela Said bin Mansur'un müsnedine bakın, ya da bir başka hadis kitabı vardır mı ki sizin bildiğiniz o 500 hadisten, 250 hadisten, 40 hadisten, hele bir 3 ciltli, 6 cilt oldu, 8'e çıktı Riyaz-ı Salih'inden başka hadis kitabı var mı ki piyasada? İşte bir de onlara bakıp ayarlayalım inşallah. A'tul ecira ecrahu قبل أن يجف أراقه. Enes radıyallahu anh'ten, aynı zamanda Cabir bin Abdullah da haber veriyor. Allah kendilerinden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, birini ücretle mi çalıştırdınız? İşte öyle yapan kimse, sakın ha ücretle çalıştırdığı kimseye teri kurumadan ücretini versin. Yani birini ücretle çalıştırdınız mı, onun teri kurumadan ona ücretini veriniz. Tabii bu toplumsal yapının bana verdiği belki bir hak. Önce çalıştırmalı mısınız, sonra evetse ücretini veriniz. Nedense hep böyle bir bölüm önce aklıma geliyor benim. Yani mesela bahçe duvarınız vardı, 60 santim olmalıydı. Yani bu usta takımı, amele takımı da ne menem şey dinlemiyorlar. 59,5 santimde bırakmışlar. Yani üzerine yarım santim beton dökemezsiniz. Bir mermer koyamazsınız. Yeni bir şekil kazandıramazsınız. Uğraştınız, olmadı da. Peki ne yapacaksınız? Hatta sarmaşıkla bile kapatmaya çalıştınız. Yine de kafanıza takılı kaldı. 60 santim olacaktı. O yarım santim var ya. Getirdiniz 10 kişi. Yıkın dediniz. Sonra tekrar ölçüde hassas davranın ve 60 santime, ama alnının teri kurumadan da ücretini veriyorsunuz. Ne kadar nefis değil mi? Bir dakika, yapmayacağınız şey yapmıştınız. Olmaz öyle şey. Yani o adamı eğer, ama efendim yani bir adam böylece sizden dolayı iş sahibi oldu değil mi? Evine rahat rahat alnının teri kurumadan alıp gittiği helal parasıyla gidişine siz sevinçle, gururla baktınız öyle mi? Etmeyin. O adamı çalıştırmadan o paranın yarısını bari verseydiniz. Ne gerek vardı? 59,5 santim olsaydı canım. Belki sizin metre yanlış. Hatta inanın değerdi belki. Kesin metreden 59,5 santim göstermesin. Başlangıcından yarım santimi kesin olsun, 60 santim olmaz mı? O ayrı bir konu. Peki birini çalıştırdınız mı? Alnının teri kurumadan verin parasını. Tamire adam getirdiniz evinize, iş yerinize, aletinizin başına. Yaptı mı? Verin parasını hemen. Ama yani o zaman çağırmayın paranız yok idiyse, ya da baştan pazarlık mı? Bence baştan şöyle pazarlık edin. Bak, senin alnının teri kurumadan ben ücretini vereceğim. Benim hesabımı ona göre yap. Baştan pazarlık ediyorum seninle deyin. Değilse 15 gün sonra 5'te 1'ini, 115 gün sonra da 5'te 2'sini verebilirim diye pazarlık etmeyin. Ama ben baştan söyledim demeyin. Öteki çaresiz kabul edecek belki de. Ya da madem ki paranız yok yaptırmayın. Fakat çaresizdiniz. Yani hayatınız onsuz olmazdı. Ha, onu ben bilmiyorum o kadar, ama bir televizyon tamircisi tanıdığım vardı. Onun kullandığı bir tabir var. Hadi birlikte dinleyelim. Abi diyor, olay anlatıyor tabii. Akşam yaşamış, heyecanla anlatıyor. O da heyecanlanmış. Saat 11 filandı, belki daha geç. Hatta belki 1 miydi bilmiyorum. Çünkü uyumuşum, uyandım. Bir lafı olacak ama diyor, millet gülüyor tabii arkadaşları. Kapı hem vuruluyor, hem zile basılıyor, hem bir feryat adıyla çağırıyorlarmış. Abi, abi çabuk ol. Bir sinirlendim, edemedim, sakin oldum, yapamadım, kapıya fırladım. Ne var? Demiş ki komşusunun çocuğu, aman abi yetiş, televizyon arızalandı. Lütfen ama ne olur tamir ediver, bir bakıver ne olur. Çünkü maç, yani program ya da konu devam ediyormuş. Evet. Yani yarın getir dükkana dediyse de, aman Allah aşkına yani lütfen bugün bu gece diye ısrar ediyormuş. O zaman sakinledim diyor adam, usta. Diyor ki, abe canım kardeşim, dinine direkt imanına gerek mi? Şimdi ben yatıyorum, yarın dükkana getir. Dinine direkt imanına gerek mi? Değil mi? E o zaman yaptırma canım. Paran olsa da yaptırma, olmasa da yaptırma da. Hadi paran varken yaptırırken beni dinlemiyorsun. Neyse, ben de seslenmeye cesaretim yok. İmanımız herhalde o kadar olgunlaşmadı. Öyleyse imanına gerek, dinine direkt değil olan şeyler konusunda birini ücretle çalıştırma ve parasını da zaten verme, ayrı şey. Ama değilse çalıştırdın mı, alnının teri kurumadan ücretini ver ve kesme de hesabı. Toplumda böyle bir alışkanlık var. Ben hiçbir yere koyamıyorum, sığdıramıyorum. Pazarlık da yapıyor aslında adam. Diyor ki metrekaresi şu kadar, ya da birim başı bu kadar, ya da toptan şu kadar, ama sen yine de şu kadar al canım diyor adam. Ya da çok zor para kazandığını söylüyor ve birazını kesmeye çalışıyor. Nedense, ne hakkı varsa bunun, anlamıyoruz tabii o işi, ama berekette kalmıyor değil mi? Öteki türlüsünü de söyleyelim aklımıza gelmişken. İş yapanlar da verdiği sözü yerine getirip yapsınlar. Yani ne gün dedilerse o gün yapsınlar. Mesela deseler ki 15 gün sonra, tamam 15 gün sonra bitmiş olsun. Vardım 10 gün sonra dedi ustamız. Peki dedim, ne haber? İki büklüm oldu adam. Ne yapacağını şaşırdı. Kaçacak yer kaçamadı. Duracak duramadı. Yani bitmemiş ama fakat dedi evet. Dedim ki, evet, onsuz da yaşanabilir. Bugüne kadar yaşıyordum ama senin aldığın paranın bereketi kayboldu. Haberin var mı? Evet, öyle mi oluyor? Ama insanlar bunu ya biliyorlar ya bilmiyorlar mı? Mutlaka sözlerini sonraya atmayı iş edinmişler galiba. Biraz da bu yaptıkları işin bereketsizliğinden olsa gerek. Çünkü vaktinde bitecek iş almıyorlar, alamıyorlar. Yani bitmese de olur, iş alınca da o da bitmiyor tabii. Hazreti Ayşe annemizden kadınlarla ilgili bir konu. Radiyallahu anha, annemiz aleyhissalatü vesselam'dan şöyle haber veriyor. A'zamun nisa'i baraketen eyseruhunne me'uneten. Kadınların feyz ve bereketçe en büyüğü, yükü diğerlerinden daha hafif olanıdır. Yardımcı olan, geçiminde, durumunda, isteğinde, hareketinde, desteğinde yardımcı olan, işte o en fazla bereketli olandır. Muazzam bereket işte o kadındadır. Nasıl anlasak? Önce isterseniz annenizi ama sonra kız kardeşinizi, hatta sıraya koyun halanız ve teyzenizi, sonra kızınız, en son eşinizi, işte bu açıdan değerlendirin. Niye en son eşiniz? Vur abalıya değil mi? Kayınvalidenin kızı nasıl olsa senin sıkıntını çekecekti ya, onu mükemmel görmek istediğin için. Dur ama bir dakika, peki onun eşinden ne haber? O iyi mi acaba? O ayrı bir konu olsun. Hadi siz onu akşam beraber karşılıklı tartışın. Ben annemizi, herkes annesini değerlendirsin diyeyim. Annelerimiz, eşleri olan babalarımıza karşı acaba rahat, kolay, İstek ve yük konusunda hafif durumdalar mı? Geçimleri kolay mı? Ya da yükleri, ya da destekleri, ya da köstekleri kolay mı? Ya da yol göstermeleri, ya da arzuları, ya da beklentileriyle kolay durumdalar mı? İşte o ana bereketli anadır. İdare ediyorlar mı? Kusura bakmıyorlar mı? Ama yanlış mı, tahammül etmiyorlar mı? Minicik, mini minnacık bir hataya bile olsun, benim kocamın da bu günah olsun demiyorlar mı? Onu her şeye rağmen düzeltmeye, kendilerinden her şeylerini vererek teşebbüs ediyorlar mı? Ya da hayatı kocalarıyla birlik cennet yolunda olma prensibini yaşıyorlar mı? Allah beni, yani bir kadın olarak beni gözlü kulaklı yaratmış, elli ayaklı. Ama beni bu bedenimle yaratmış, fakat analı babalı, fakat beni böyle bir koca ve de onlardan çocuklu yaratmış. İşte ben bu ortamda cennete gitmeliyim. Ya Rabbi benden ne istersin? Bu konuda çevrem ve ben ne yapmalıyız diyen bir kadın mı anneniz? Öyleyse ben Allah'a kulluğum olarak cennet yolunda birinci vazifem namaz ve orucuma dikkat edeyim diyor mu annelerimiz? İkinci bir görev dedi Peygamberimiz diye namus ve iffetlerine dikkat ediyorlar mı? Yani saçlarının bir teli anlamına demiyorum sadece. Müslüman bir kadının iffet ve namus sembolü oluşunu şahsen ama örnek olarak gösteriyorlar mı? Sonra bir de kocalarını güldürecekmiş ki o zaman cennete gidecekmiş dedi Peygamberimiz diye öğrenince bütün programlarının indeksini buna göre ayarlıyorlar mı? Geçimleri kolay mı? Durumları kolay mı? Destekleri kolay mı? Hep onlarla beraber, yani onlarla beraber oluş hep cennet imkanı mı sağlıyor? İşte o zaman muazzam bir bereket var o kadında demektir. Demek ki bir kadın tarifi, ama annem öyle mi? Annem öyle olmayınca kızı da öyle değil. Zaten babamın annesi de öyle değilmiş de. Hatta anneannem de öyle değil görüyorum ben, biraz tanıyorum. Ondan dolayı halamla teyzem de farklı. Evet, hala kızı teyze kızına hiç atlama. Peki ya senin kız? Peki senin kayınvalidenin kızı, senin kızının annesi olarak bir şeyler verecekti, beceremedi ama sen Allah'ın emaneti olarak aldığın o kadına, yani eşine neler verdin bu konuda? Mesela bunu bile ilk defa sen duydun, onu eşine duyurdun mu? Ya da eşin duyup sana söyleyince bunun formülünü beraber yaptın mı? Ya da bunu sen onu ezme formülü mü kullandın? Onu artık kendin biliyorsun. Tekrar ediyor ve bugünkü sohbeti bitiriyoruz inşallah. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu teala anha aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. Adamun nisai bereketen eyseruhunne meuneten. Kadınların feyiz ve bereketçe en büyüğü, yükü diğerlerine göre daha hafif olanıdır. Velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş Baklava'nın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 Adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Ey Beyrut, dağların dorukları hep dumanlı olmaz mı? Mazlumların solukları zalimi soldurmaz mı? Vahşetlerin tanıkları hep şehitler olmaz mı? Beyrut, ey Beyrut! Ey Beyrut, Yahudi çakalları üşüştüler bağrına, şeytanın uşakları kör oldular çağrına. İsrail uçakları gider müminin ağrına. Beyrut, ey Beyrut! Ey Beyrut! Yahudi bombaları yuvaları söndürür, şarapnel parçaları bebekleri öldürür. Beyrut, ey Beyrut! Ey Beyrut! Bir bak Çeçenistan'a, dağı taşı kan revan, hüzünde kardeş sana, savaştadır an be an. Dudayev'di Rahman'a, Musavi gibi kurban. Beyrut, ey Beyrut! Ey Beyrut, yad et Selahaddin'i, ne guyasın matemin, yitirme ümidini, bitecek bu sitemin. Duy Katyuşara adini, Beyrut, ey Beyrut!
1: Bir kaygımız var, onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için, tasaları paylaşmak için, bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız, yüreklere umut salmak için.
2: Kervan FM 93.7.
3: Gaziantep ilimiz için Yatsı Ezanı.

0: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de. Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri. Bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz, Gaziantep'te kırmızı bültenle aranan iki DAEŞ üyesi yakalandı. Gaziantep'te polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre operasyon sonucunda kırmızı bültenle arandığı belirtilen iki şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Bir diğer haber, Gaziantep'te arama kaydı bulunan 19 şüpheli yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda faili meçhul hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir diğer haber, GİBDÜ'den büyük başarı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi GİBDÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri Türkiye'nin ilk sosyal bilim festivali Sosyal Fest'te Marifet projesiyle Türkiye genelinde ilk 10'a girerek İstanbul'daki büyük finale adını yazdırdı. Teknoloji ile manevi değerleri bir araya getiren GİBDÜ, Sosyal Fest Sosyal Bilimler Festivali'nde dev bir başarıya imza attı. İslam'da bilişim uygulamaları kategorisinde yarışan GİBDÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden kurulu Tekno İrfan ekibi, geliştirdikleri yenilikçi projeyle binlerce başvuru arasından sıyrılarak Türkiye finaline yükseldi. Bir başka haber, Gaziantep'te arama kaydı bulunan 20 şüpheli yakalandı. Gaziantep'in İzip ilçesinde polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı. Bir diğer haber, Gaziantep Ticaret Borsası'ndan bakliyat sektörüne yönelik saha incelemesi ve bölgesel istişaret programı. Gaziantep Ticaret Borsası tarafından bakliyat sektörüne yönelik düzenlenen bölgesel sektör istişare ve teknik inceleme programı kapsamında sektörde faaliyet gösteren Gaziantep Ticaret Borsası üyeleri Diyarbakır, Mardin, Kızıltepe, Viranşehir ve Ceylanpınar'da çeşitli temas ve saha incelemelerinde bulundu. Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Mehmet Akıncı, gerçekleştirilen programın sektör açısından önemli kazanımlar sunduğunu belirterek, tarımsal ticaretin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına üretici, tüccar ve sanayici arasında iletişim ve koordinasyonun büyük önem taşıdığını söyledi. Bir diğer haber, Gaziantep merkezli 7 ilde narkotik operasyonu. Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen operasyonda yaklaşık 293 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Operasyon kapsamında piyasa değeri yaklaşık 293 milyon TL olan 25 taşınmaz ile 32 taşınır mal varlığına el konuldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Örgütlü şekilde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 13 şüpheli 4 Kasım 2025 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda suç örgütü kurmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında toplam 21 şüpheli yakalanırken 13 şüphelinin ise hali hazırda cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Bir başka haber, Gaziantep'li ayakkabıcılar bayram hareketliliğine hazır. Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayan ayakkabıcı esnafı, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlara alışverişlerini son günlere bırakmamaları çağrısında bulundu. Bir diğer haber, Gaziantep'te sokak satıcılarına operasyon. Gaziantep polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve hassas terazi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Bir diğer haber, Gaziantep'te Gazze yararına kermes. Şehit Kamil Müftülüğü'ne bağlı Hacı Medine Örs Camii ve Kur'an kursu ile Saad Nursi Camii tarafından cami avlusunda düzenlenen kermesten elde edilen gelir Gazze için bağışlanacak. Bir diğer haber, devrilen traktörün altında kalıp can verdi. Kazanizip ilçesi Kocatepe Tılfar Mahallesi'ne meydana geldi. İddiaya göre fıstık tarlasını sürdüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden 55 yaşındaki Ali Palamut, traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Kaza gören yakınlarının durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından 55 yaşındaki Ali Palamut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Palamut'un cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bir diğer haber, Gaziantep'te rehine krizi paniğe neden oldu. Gaziantep'te cezaevinden çıkan bir şahıs eşini rehin alması mahallede paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından düzenlenen operasyonla şahıs gözaltına alınırken rehine olarak tutulan kadın yara almadan kurtarıldı. Bir diğer haber, taksiciyi rehin alıp polisle çatışan şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gaziantep'te taksiciyi rehin alan silahlı şahıs polis ekiplerine ateş açarak uzun süre direndi. Araban ilçesinde başlayan kovalamaca şehir merkezine girişte sona ererken yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda Semih Ç ve Gülbahar Y yakalanırken rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, Şahin Bey zorlu deplasmandan galibiyetle dönüyor. Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda SK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 5-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Gaziantep haberleri sona erdi.
2: Burası Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
3: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil. Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Künye programında bugün Ensar'ın önde gelenlerinden cengaver sahabi Ebu Dücane'yi tanıyacağız.

Adı Simak. Baba adı Hareşe bin Levzan. Künyesi Ebu Dücane. Lakabı Züsteyfeyn, yani iki kılıçlı. Nisbesi Ensari. Tabakası sahabe. Katıldığı önemli olaylar: Bedir, Uhud, Beni Nadir, Hendek, Huneyn ve Tebük gazveleri, peygamberlik iddiasında bulunan Müseylemetül Kezzab'a karşı gerçekleştirilen Yemame Harbi. Vefat tarihi Hicri 12, miladi 633. Vefat yeri Yemame. Ebu Dücane ile ilgili detaylar. Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç oğullarındandır. Hazreti Peygamber'in kumandanlığında yapılan bütün savaşlara katılmış, bu savaşlarda gösterdiği kahramanlıklarla tanınmıştır. Hicretten önceki hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret ettikten sonra Mekke'den gelen muhacirlerle Medine'li Müslümanlar arasında kardeşlik ve dayanışma bağı kurduğu sırada Ebu Dücane de muhacirlerden Utbe bin Gazvan'la kardeş ilan edildi. Hicri 3. yılında miladi 625'te meydana gelen Uhud gazvesinin en çetin aşamalarında çok önemli kahramanlıklar gösterdi. Müslümanların büyük sıkıntılara düştüğü bu savaşta paniğe kapılmayıp Hazreti Peygamber'in etrafında toplanan ve ölünceye kadar onunla birlikte savaşmaya yemin eden 8 kişiden biriydi. Hazreti Peygamber'in etrafının müşriklerce kuşatıldığı bir sırada Ebu Dücane vücudunu düşman silahlarına siper ediyordu. Bu sebeple Hazreti Peygamber onun için "Allah'ım, Ebu Dücane'den ben nasıl razı isem sen de razı ol" diye dua etti. Ebu Dücane aynı savaşta zor durumda kalan birçok kişiyi daha kurtardı. Ebu Dücane'nin Uhud'da kahramanlık göstereceği aslında savaştan hemen önce gerçekleşen şu olayla belli olmuştu. Savaş için saf düzenine geçildiği sırada Hazreti Peygamber eline bir kılıç almış ve "bu kılıcı kim ister?" diye sormuştu. Bunun üzerine herkes kılıcı almak için elini uzatmış, fakat Hazreti Peygamber "kılıcı alan hakkını vermelidir" deyince hepsi birden geri çekilmişti. Bir tek Ebu Dücane vazgeçmemiş, onun hakkının ne olduğunu sormuştu. Hazreti Peygamber'in "bu kılıçla hiçbir Müslümanı öldürmeyeceksin, onu düşmandan esirgemeyeceksin ve kırılıncaya kadar düşmana vuracaksın" şeklindeki cevabı üzerine Ebu Dücane "kabul ediyorum, onun hakkını vereceğim ya Resulallah" diyerek kılıcı almıştı. Hazreti Peygamber'in ona güvenerek kılıcı teslim etmesi Ebu Dücane'yi çok sevindirmişti. Kılıcı aldıktan sonra sadece savaşta düşmana saldıracağı zaman kullandığı meşhur kırmızı sarığını sardı ve safların arasında gururlu bir edayla yürümeye başladı. Resul-i Ekrem onun bu halini görünce, "düşman karşısındaki bu er meydanından başka hiçbir yerde böyle yürümek Allah'ın hoşuna gitmez" buyurdu. Kendi kılıcına ilaveten bir de Hazreti Peygamber'den aldığı kılıcı kuşanan Ebu Dücane'ye bu olaydan sonra iki kılıçlı anlamında Züsseyfeyn lakabı verildi. Ebu Dücane hicretin 8. yılında, miladi Şubat 630 yılında Mekke'nin fethinden hemen sonra gerçekleşen Huneyn gazvesinde de Hazreti Peygamber'i koruyanlardandı. Bu savaşa girerken 12 bin kişilik büyük bir ordu toplamış olan Müslümanlar sayılarına bakıp bir an için gurura kapılmışlardı ve "artık bizi kimse yenemez" diye düşünmüşlerdi. Fakat ordu Hevazinli müşrikler tarafından pusuya düşürülünce büyük bir panik başladı ve askerlerin birçoğu dağıldı. Orduyu tekrar toparlamak için Hazreti Peygamber'in büyük uğraşlar vermesi gerekti. İşte bu ortamda Ebu Dücane paniğe kapılmayan ve Resul-i Ekrem'in yanından ayrılmayan çok az sayıdaki sahabiden biriydi. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün Ensar'ın önde gelenlerinden cengaver sahabi Ebu Dücane'yi tanıdık.
Allah'a emanet olun.

Kur'an'ı anladıkça, maddeyi putlaştıran o dünyevi korkular, vicdan ve ahlakını bulandıran tortular, düşünce sarnıcında biriken kirli sular atılır yüreğinden Kur'an'ı anladıkça. Akıl tahtın önünde hurafeler diz çöker, bilinç ufuklarında binlerce şafak söker, gözlerin damla damla yaş değil umut döker, o devalar deryası Kur'an'ı anladıkça. Çözülür kalp gözünü bağlayan kör düğümler, açılır örümcekli kapılar birer birer, varlık tarifindeki maddeye mana girer, şüpheler sona erer Kur'an'ı anladıkça. Gör ki sebepsiz değil varlığın bir zerresi, ne bir yağmur damlası ne de bir kum tanesi, gerçeğin karşısında tesadüf efsanesi aciz kalır, alçalır Kur'an'ı anladıkça. Katılaşan yürekler hoşgörüyle beslenir, kirli eller hidayet selleriyle ıslanır, dinlersin ki taş, toprak, Allah diye seslenir, zikirleri duyarsın Kur'an'ı anladıkça. Her nefsin tadacağı ölüm ve ötesinden, kabirde duyacağın münker nekir sesinden ve er geç varacağın mahşer mahkemesinden ibretle ürperirsin Kur'an'ı anladıkça. Gösterişin postunu yerden yere vurursun, nefsine köle değil ona sultan olursun, yalnızlık sancısından ebedi kurtulursun, gerçek dostu bulursun Kur'an'ı anladıkça. Yaratan hakkı için insanla barışırsın, kibir dağından iner ummana karışırsın, hak yolunda rütbesiz, isimsiz yarışırsın, sevgiyle tanışırsın Kur'an'ı anladıkça. Kanayan bir yarayı görmeden geçemezsin, İnsanın bedelini servetle biçemezsin, kavrulsan da bir yudum haramdan içemezsin, kula el açamazsın Kur'an'ı anladıkça. Allah'tan başkasına minnet sana ağır gelir, onurlu bir yoksulluk iffetine kâr gelir, ruhuna beden değil dünya bile dar gelir, semalar mekan olur Kur'an'ı anladıkça. İlim mercekleriyle görürsün uzakları, fark eder ve seçersin karalardan akları, hele ki o şeytanın kurduğu tuzakları an be an yakalarsın Kur'an'ı anladıkça. Korkma ki ak yürekte kara sancı başlamaz, kem tohumlar kök salıp toprağında kışlamaz, var git artık yoluna, sana kurşun işlemez, böyle gönül verip de Kur'an'ı

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

hu. Sakalımda ak, ayağım yalın, sarığım çözüp cübbemi atacak mıyım? Bir mahşerde bir gün kırılsın zincirlerim, özgürlüğe değil sana kavuşacak mıyım? Yeteceksen bir gün imdadıma, ne ip ne urgan sarkıt kuyuma, ene muvahhid tutunmam senden başkasına. Hangi kitap yazıyor medet başkasından senin mahkumuna? Ya tenezzül et merhameten hakir toprağıma, ya uruc edeceğim şehiden bu kuyudan sana.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip salih amel işleyenleri de altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler de vardır. Onları koyu gölgeliklere yerleştireceğiz.

0: Kervan FM reklamlar. Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
6: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber gazetesi.
7: Dört ülkenin bir aylık yakıtı kaldı. İran'a karşı başlatılan savaş, emperyalistlerin petrolü kontrol altına alma hedefinin tam tersine küresel ekonomiyi sarsan dev bir enerji krizine dönüştü. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte dünya petrol akışı ağır darbe aldı ve ülkelerin yıllardır kriz günleri için biriktirdiği stratejik rezervler hızla erimeye başladı. Asya'dan Avrupa'ya kadar birçok ülke yakıt alarmı verirken, havacılık sektörü uçuş iptallerini tartışıyor, gıda fiyatları yükseliyor ve enerji piyasaları tarihi dalgalanmalar yaşıyor.
6: Türkiye Gazetesi.
7: İzmir'de şeftali zorbalığı. CHP'li Bornova Belediyesi'nin imar revizyonu bir mahalleyi ayağa kaldırdı. 40 yıllık yaklaşık 300 hane kağıt üzerinde şeftali bahçesi olarak gösterildi. Vatandaşlar evlerimize çökülüyor, müteahhit baskısıyla mahallemiz rant alanına çevriliyor diyerek isyan etti.
6: Yeni Akit Gazetesi.
7: Pavyon aracını özel için kaldırmış. Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paraları ile iradeleri satın alınan delegeler sayesinde CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'e benzer bir desteğin Uşak'ın Uçkur Düşkünü eski belediye başkanı Özkan Yalım tarafından da verildiği ortaya çıktı.
6: Milli Gazete.
7: İran silahlarını düşmana kilitledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki Amerikan hedefleriyle düşman gemilerine kilitlenerek ateşleme emri beklediğini bildirdi.
8: Yeni Birlik Gazetesi.
7: İsrail'den çöle gizli üs. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir karakol kurduğu ve bunu tespit etmek üzere olan Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.
8: Milat Gazetesi.
7: İran'dan net uyarı. ABD ve İsrail'in saldırdığı İran, ateşkes ve müzakere sürecinde Hürmüz Boğazı ile ilgili uyarılarını bir kez daha yineledi. Listeleri güncelledik, ABD'ye uyan gemiler geçemez.
6: Yeni Şafak Gazetesi.
7: Tedavi için Almanya'dan Türkiye'ye gelmek. Bir dönem Türkiye'den doktorların çalışmak için Almanya'ya gittiği haberleri çıkardı. Son dönemlerde ise Türkiye'deki hastane şartlarından övgüyle bahsedip kendi ülkeleriyle kıyaslayan Amerikalı ve İngilizlerin çektiği sosyal medya videoları var.
6: Akşam Gazetesi.
7: Savaşın kazananı baronlar. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide dengeler sarsılırken enerji, savunma ve finans şirketleri karlarını katladı.
8: Diriliş Postası Gazetesi.
7: İmamoğlu'nun casusluk davası başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı belediye yetkililerinin siyasal casusluk suçlamasıyla yargıladığı davanın ilk duruşması, Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan duruşma salonunda görülmeye başlanıyor.
8: Karar Gazetesi.
7: Cüretinin sınırı yok. Uluslararası hukuk kurallarını çiğnemeyi alışkanlık haline getiren Gazze ve Lübnan'da ateşkesi tanımayan İsrail'in Irak'ta yönetimden habersiz gizli bir askeri üs kurduğu iddia edildi. Bir çobanın tesadüfen fark ettiği skandal sonrası çıkan çatışmada bir Irak askeri öldü. Irak, ABD'yi suçlarken İsrail üssü boşaltmak zorunda kaldı.
6: Manşet Haber. Manşet Haber.
9: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
10: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
11: Faruk Kuzu, Doğru Haber. İlginç kareler, gemi azıya almış. Siyonist terör rejimi bir yanda varoluşsal sorun yaşadığını iddia edip etrafta terör estirirken bir yandan da şimdiye kadar olmadığı kadar rahat hareket etmekte. Köpeksiz köyde değneksiz gezmek deyiminde olduğu gibi ortalığı sahipsiz bulmuş, istediği yerde üs kurmakta, istediği yeri vurmakta, istediği anlaşmayı ihlal etmekte, istediği vahşeti işlemekte. Buna rağmen hiçbir hukuki yaptırım veya caydırıcı güçle karşılaşmamaktadır. Gazze konusunda. Gazze planı kapsamında Washington yönetimi, Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte Gazze'de geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturması hedeflenmişti. Buna göre Hamas silahsızlandırılacağı ve uluslararası istikrar gücünün yeni eğitilecek Filistin polis gücüyle koordineli çalışacağı ifade edildi. Söz konusu polis gücü ise Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi adlı geçici teknokrat yapının çatısı altında faaliyet gösterecekti. Şimdi gelinen noktada Gazze'deki yönetimi kendi emirlerinde bulunan yeni bir polis gücüne teslim etmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden finansal destek alınıyor. Siyonistler Gazze halkına sıçanları musallat edip hastalık yayarken Birleşik Arap Emirlikleri de Filistin Barış Gücü'nün polis gücünün oluşması için 100 milyon dolar aktarıyor. Polisler Mısır ve Ürdün tarafından eğitilecek. 27 bini bulması beklenen bu gücün koordinesini de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli özel güvenlik şirketi yapacak. Batı Şeria konusunda Knesset Başkan Vekili Har Melech, bir Filistin devletinin kurulmasını engelleme sözü verdik ve şimdi A ve B bölgelerinde yerleşimi teşvik etmenin ve felaket niteliğindeki Oslo anlaşmalarını iptal etmenin zamanı diyerek yakın zamanda yaşanacaklara işaret ediyor. Batı Şeria'da aralıksız süren terörist işgalcilerin cinayet, saldırı ve soygunları devam ederken IDF ve yerel emniyet güçlerinin yargısız infazları ve ev yıkımları da korkunç boyutlara ulaşmış bulunuyor. Öyle ki Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin ilgili takip kurullarında Siyonist rejim sürekli beyhude bir çabayla uyarılmakta. Siyonist Yahudiler Filistin diyarında pervasızca işgallerini genişletirken Lübnan'ın güneyinde ilerlemeye çalışmakta. Güney Lübnan'da hezimete uğrayan Yahudiler için Hizbullah'ın birkaç yüz dolarlık görünmez dronları, milyar dolarlık İsrail hava savunma sistemlerini aşarak savaşın maliyet dengesini ve cephe hattındaki askeri denklemi kökten değiştirmekte. Buna rağmen Lübnan konusundaki işgal niyetini Cumhurbaşkanı An üzerinden yapılacak bir anlaşmayla gerçekleştirme hedefinden vazgeçmiş değil. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra'da istediği gibi devriye atan Siyonistler istedikleri kişiyi rehin almakta, istediği köyde cirit atmakta. Aynen köpeksiz köyde değneksiz dolaşmak deyiminde olduğu gibi pervasızca hareket etmekte. Suriye yönetiminden buna karşılık verilmemesi veya ses çıkarılmaması da oldukça ilginç. Siyonistlerin yakın çevre siyaseti bunlarla sınırlı değil elbette. Birkaç gün önce Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Türkiye El Faysal, İsrail'in Suudi Arabistan'la İran arasında savaş çıkarma planı olduğunu ifade etti. El Faysal, bu plan başarılı olsaydı bölge bütünüyle yıkım ve felaketin içine sürüklenecekti. İsrail'in bölgede tek belirleyici güç haline gelmeye çalıştığını söylerken, aslında Suudi'ye yönelik yapılan birkaç saldırının da sabotaj olduğunu zımnen kabul etmiş oldu. Siyonist Yahudi istihbaratı Irak'la ilgili olarak da anca şeytanın aklına gelecek planlar yapmış. 4 Mart gecesi Irak güvenlik güçleri bir çobanın ihbarı üzerine harekete geçerek Necef çölünde gizli bir askeri üs tespit eder. Bu üs Siyonistler tarafından İran'a karşı kullanılmak üzere kurulmuş. Siyonist rejim İslam coğrafyasını hallaç pamuğu gibi dağıtmak için boş durmamakta. Somaliland denilen uyduruk devlete büyükelçi atarken İran'ın Husiler üzerinden Babül Mendeb'i kapatma olasılığına karşı İngiliz ve Fransız donanmalarını Kızıldeniz'e çekmeyi başarmanın sevincini yaşıyor. Mısır'ı da Hürmüz'e çeken Siyonistler, Mısır hava filosundan yaklaşık 10 adet Rafael uçağını Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşlandırmasını sağlayarak İran'a karşı küresel bir koalisyon hazırlığı yapmakta. Bir avuçtur denilen Siyonist Yahudilerin gemi azıya alarak işledikleri bunca şenaate, 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşlemeyi umursamamalarına karşı İslam ülkelerinin edilgen siyasetlerini gözden geçirme zamanı gelmedi mi?
12: Hasan Sabaz, Doğru Haber. Özgürlük mücadelesinin yakıtı, küresel somut filosuyla az da olsa yeniden dünyanın gündemine gelen Gazze'de aslında ablukada, soykırımda devam ediyor. İslam ülkelerinden de birçok lideri ya da yetkiliyi aynı masanın etrafına toplamıştı Trump ve Gazze'ye barış getirdiğini söylemişti. Bir ateşkes tiyatrosuydu ondan sonrası. Pedofili Epstein çetesinin lider tabakasından insanlığa bir hayır gelmeyeceğini herkes biliyordu aslında. Ama 2 yıllık yoğun bombardımanın biraz da olsa azalması, Gazze'nin mazlum halkının biraz da olsa nefes alma ihtimalinden dolayı birçok kimse olumlu bakmıştı ateşkes anlaşmasına. Oysa ortada tam bir sağırlar diyalogu söz konusuydu. Hamas, İsrail Gazze'den çekilsin, Filistinli esirler serbest bırakılsın, elindeki Siyonist esirleri bırakırım demişti. Herkes tamam demişti ve cesetler dahil olmak üzere Siyonistler teslim edilmişti. Ama Siyonist işgalci Gazze'den çekilmiyordu ve ateşkes tiyatrosunda Trump'ı alkışlayanlardan hiçbiri sesini çıkaramıyordu. Hamas, Gazze'de bir hükümet kurulsun, işgalci çekilsin, Filistin hükümetine silahlarımızı teslim ederiz demişti. Herkes tamam demişti ama Siyonist işgalcinin teknokrat hükümet üyelerinin Gazze'ye girişine izin vermemesine de ateşkes tiyatrosunun katılımcılarından hiçbiri sesini çıkaramıyordu. Sağırlar diyalogu dedik ya, onlar tamam dedikleri Siyonistlerin çekilmesi ve hükümetin kurulması şartlarını değil de sadece Hamas'ın açıklaması içerisinden silah bırakacağım kısmını duyuyorlar ve Hamas söz verdiği gibi silah bırakmalı diyorlar. Bu arada dünyanın vicdanlı insanları bir filo yola çıkardı. İnsanlık dışı ablukayı, soykırımcı şiddeti ve Siyonist'in iğrenç yüzünü dünyaya göstermek istediler. Uluslararası sularda korsanca bir saldırıya muhatap oldular. Ama hiçbir ülke korsanlık yapan teröristlere yönelik uluslararası hukuktan, yaptırımdan, diplomatik baskıdan söz etmedi. Küresel haydut, çelişkili açıklamalarla bir barıştan, bir savaştan söz ederek ekonomik manipülasyonlarla bir avuç yamyama para kazandırmaya devam ederken Gazze'de cinayetler devam etti, devam ediyor. Direniş liderlerinden Halil el-Hayye'nin bir evladı daha Gazze'de ateşkes sürecinde uğradığı saldırıda şehit oldu. Evet, Halil el-Hayye'nin dördüncü oğlu Azzam el-Hayye de şehit oldu. Hamas liderlerinden ve müzakere heyetinin sözcüsü olan Halil el-Hayye, oğlunun şehadet haberi üzerine, "Şehitlerin kanı özgürlük mücadelesinin yakıtıdır. Pusulamız, halkımızın yararına olanı ayarlıdır." açıklamasında bulundu. Halil el-Hayye için taziyeye geldiler. Ama o, sabreden ve direnen Gazze halkını selamladı. Direnen Gazze halkının bir ferdi olarak verdi mesajını. "Biz sizdeniz ve size aitiz. Sizin nabzınız bizim nabzımızdır. Yaralarınız bizi incitir. Acılarınız ve umutlarınız bizim yol göstericimizdir." Halil el-Hayye'nin oğulları da İsmail Heniye de, Yahya Sinmar da, Muhammed Deyf de, Ebu Ubeyde de nasıl bir mücadelenin içinde olduklarını biliyorlardı. Ümmetin ve insanlık değerlerini önemseyen herkesin onlar için harekete geçmesini umuyorlardı. Ama aslında sadece Allah'a dayandıklarının da farkındaydılar. Onlar Şeyh Ahmet Yasin'in talebeleriydiler. Şöyle demişti Şeyh Yasin: "Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman alınlarımızda şu yazılacak: bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek. Onları bu suspus ve bön ümmete yakıt yapacağız. Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Evet, şahitlik yapabilecek olan herkes ve her şey şahittir ki siz direndiniz, ileri atıldınız ve kaçmadınız. Pak kanlarınız da buna şahitlik edecektir. Şehadetiniz mübarek olsun."
13: Sadullah Aydın, Doğru Haber.
12: Müslümanlığımızın sağladığı artıları kaybettik. İdeallerimiz, inançlarımız, düşüncelerimizle yaşantımız arasındaki uçurum gün geçtikçe artıyor. İnandığımız, düşündüğümüz gibi yaşayamıyoruz. Müslümanlığımızın bize kazandırdığı güzellikleri, farklılıkları, artıları kaybediyoruz. Allah'la gönül bağımız zayıflıyor. Allah'ı ve ahireti daha az hissetmeye başladık. Namazımız rutin, donuk. Takvamızı artırmayan, ahlakımızı güzelleştirmeyen, içeriksiz bir amele dönüştü. Belki biraz abartı gibi gelebilir, haksızlık gibi algılanabilir ama öz olarak dindarlarımızla dindar olmayanlarımız arasındaki yaşantı farkı gittikçe azalıyor. Dindarlar otokontrol mekanizmasını yitiriyorlar. Halbuki mümin bir insan, kendini kontrol altına alan insandır. Kendini kontrol edebilen insandır. Dindar bir insan, nefsani arzularını, şehevi arzularını, dünyevi arzularını kontrol altına alamıyorsa, onların tutsağı olabiliyorsa, onu yöneten, yönlendiren bu tür arzularsa, bu arzular onun hayatı üzerinde büyük etkiye sahipse, o dindar insan Rabbi ile istediği bağ kuramaz. İdeallerini ve hedeflerini gerçekleştirecek bir iman ve motivasyona sahip olamaz. Bizim sanal hayatımızla gerçek hayatımız arasında dağlar kadar fark var.
14: Hemen hemen hepimizin durumları, sosyal medya paylaşımları, vaazlardan, hutbelerden, dini mesajlardan geçilmiyor. Cihat meydanlarında savaşan mücahitlerden daha keskin, daha devrimci bir dile sahibiz. Durumlarımızda, sosyal medya hesaplarımızda esip gürlüyoruz. Ama ne yazık ki günlük hayatımız, dünya hayhuyları, dünyevi arzu ve emeller denizi içinde kaybolmuş durumda. Sıradan insanlardan pek bir farkımız yok. Çoğumuzun elinde bir kuru namaz kalmış. Toplumu değiştirmeye aday, büyük ideallere sahip erkeklerimizin çoğu daha rahat bir hayat, daha güzel bir araba, daha karlı bir ticaret ve iyi bir kazanç peşinde koşmaktan ne yazık ki iki yaprak Kur'an okumaya bile zaman ayıramayacak duruma düşmüş. Kadınlarımızın en büyük endişeleri ise daha iyi ve geniş bir ev, daha güzel eşyalar alamamak. Hayallerini hep bu tür şeyler süslüyor. Gittikçe diğerlerine benziyoruz. Kırmızı çizgilerimiz zayıflıyor, azalıyor. Bir zamanlar toplumların afyonu diye tepki gösterip kınadığımız futbol maçlarında, tribünlerde arz-ı endam etmek, bayrak sallamak, kutlama konvoylarına katılmak artık bizim cenahta da moda olmaya başladı. Toplumu ifsad ediyor diye tepki gösterdiğimiz diziler, evlerimizde ve iş yerlerimizde de artık kendine bol bol izleyici bulabiliyor. İslam dışı gördüğümüz birçok sembol, artık benimsediğimiz, saygı gösterdiğimiz birer değere dönüştü. Söylenecek o kadar çok şey var ki, mide ifsadı mı desen, şehvet bağımlılığı mı desen, en bereketli saatleri uykunun kollarında geçirme gafleti mi desen, mümin insanı diğerlerinden ayıran en büyük imtiyazı, en bereketli zamanı seher vakitleriydi. Seherlerde yüce yaratıcıya yükselen dua ve yakarışlardı. Zikir ehli olmaktı. Artık çoğumuz için o yok. Seherlerimiz tarihe karıştı. Gece yarılarına kadar izlediği dizilerden ve haber programlarından sonra girdiği yatağında sabah namazına zar zor kalkabilen, çoğu defa alelacele kılınan iki rekattan sonra tekrar uykulu bir şekilde yatağına girip kendini uykunun kollarına bırakan gafillere dönüştük çoğumuz. Bu sitemler çoğumuza ağır gelebilir ama çok tehlikeli bir uçurumun kenarında olduğumuzun ve Allah'la olan irtibatımızın gittikçe zayıfladığının farkına varmak zorundayız. Bu süreç dünyamızı da ahiretimizi de tehdit eden bir aşamaya gelmiş durumdadır. Allah'la güçlü bir bağ için, güçlü bir irtibat için Müslümanlığımızın sağladığı artıları tekrar kazanmak zorundayız.
15: Veysi Demir, Doğru Haber. Kültür emperyalizmine uymayalım. Geçtiğimiz pazar günü kültür emperyalizminin uydurduğu ve toplumların tüketim çılgınlığına sürüklenmesi amacıyla batılı emperyalistler tarafından uydurulan bir günü yaşadık. Önümüzdeki cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararla ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla 1994 yılından itibaren her yıl 15 Mayıs tarihi Uluslararası Aile Günü, bugünün içinde yer aldığı hafta da Aile Haftası olarak kutlanıyor. Geçen yılı Aile Yılı ilan eden hükümet, önümüzdeki 10 yılı da Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında Mayıs ayının son haftasının Milli Aile Haftası olarak tüm Türkiye'de kutlanacağını ve Türkiye'nin küresel boyutta da bu sürece dahil olması için Birleşmiş Milletler Aile Dostları grubuna üye olduklarını söyledi. Söylenler ve iddialar tamam, ancak uygulamada maalesef tam tersi adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır dindar nesil söylemini dillendirerek aile kurumunu güçlendireceklerini ve sapkın akımlara izin vermeyeceklerini söylemesine rağmen emrindeki bakanlar, parti içindeki bazı siyasiler ve belediye başkanları, bürokrasideki bazı yetkililer ve valiler aile kurumuna hizmet etmek yerine aile kurumu ve nesli ortadan kaldırmaya yönelik ifsat ve yozlaşma faaliyetlerine hizmet ediyorlar. Aile Bakanı çıkıyor, kadınların tır şoförü olmasını övünülecek bir proje gibi anlatıyor. Çalışma Bakanı çıkıyor, kadın istihdamına ne kadar önem verdiklerini rakamlarla iyi bir şey yapmış gibi anlatıyor. TV'lerde anneliği köpek bakmaya endeksleyen reklam yayınlanabiliyor. Sonra da evlenme yaşı yükseliyor, boşanmalar artıyor, yaşlı nüfus artıyor, genç nüfus azalıyor diye şikayet ediyor ve doğum oranını artırmak ve evliliği teşvik etmemiz lazım diyorsunuz. Önce bir karar verin. Aile kurumunu ve nesil emniyetini korumak istiyorsanız, tersini yapmaktan vazgeçin ve özünüze dönün. Yok yapmıyorsanız, şikayet etmekten vazgeçin ve kültür emperyalizmi tuzaklarına ve Siyon emperyalistlere yem olmaya devam edin. Bakınız, İslam'ın korunmasını zorunlu kıldığı ve emniyet altına aldığı
16: ve İslam devletine yüklediği görevlerden en önemlisi zarureti hamse, 5 zaruret denilen 5 temel haktır. Bunlar 1. dinin korunması, 2. hayatın korunması, 3. aklın korunması, 4. neslin korunması, 5. malın korunmasıdır. Bu ilkelerle ilgili İmam Gazali şöyle demiştir. 5 temel ilkenin korunmasını içeren her şey maslahat. Bu 5 temel unsuru ortadan kaldıran her şey de mefsedet, ifsad olup bu mefsedetin giderilmesi de maslahattır. Evet, İslam'ın korunmasını emrettiği bu 5 hayati konu, İslam düşmanı emperyalist güçlerin sürekli hedefindedir. İnsanların düşünmelerinin ve akıllarını kullanmalarını engellemek için sürekli algı operasyonları ve oyunlarla meşgul ediyorlar. Nesli de bozmak için ifsat ve yozlaştırma çalışmalarıyla ele geçiriyorlar. Akıl ve nesil ele geçirildikten sonra kalan 3 yapıda kolayca yıkılır. Din, akıl ve neslin korunmasının en önemli kale ve sığınağı şüphesiz aile kurumudur. Ailenin toplumun çekirdeği olduğunu bildiklerinden toplumun çözülmesi için başta aile kurumunun dağıtılması gerekiyor. Aileyi yıkmak için de kadını aileden uzaklaştırmak ve anneliği itibarsızlaştırmak için algı operasyonlarını uyguluyorlar. Yıllardır kadınının yeri ev değil, kadın özgür olmalı, kadının ekonomik özgürlüğü olmalı ve kadın iş hayatında olmalı gibi söylemlerle kadını reklam ve iş hayatında bir meta ve köle olarak kullanarak hem münkeri yaydılar hem de aile kurumunu yıkmayı amaçladılar. Kadının olmadığı aile kurumunda çocukları ve nesilleri istedikleri gibi kitle iletişim araçları ve yıllardır uygulamada olan tuzak yasa, sözleşme ve anlaşmalarla ele geçirdikleri kurumları ve makamları kullanarak istedikleri yöne çekiyorlar. Öyle ya, aile yıkılırsa toplum yıkılır. Toplum yıkılırsa devlet yıkılır. Devlet yıkılırsa millet yıkılır, ümmet yıkılır. Sakın bir çiviyi küçümseme. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu koca bir ülkeyi kurtarır. Sözünü unutmayalım. Ve mefhumu muhalefetinden bu sözün tersini de düşünelim. Küçük gördüğümüz, bir şey olmaz denilen ifsat çalışmalarının toplumumuzu ne hale getirdiğine bir bakalım da kendimize, ailemize ve toplumumuza bir çeki düzen verelim. Emperyalistlerin bizi içten çökertmelerine izin vermeyelim. Selam ve dua ile.
10: Sesli makale sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
1: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinleyin.

القرآن دستورنا والرسول زعيمنا والجهاد

0: الله غايتنا،
1: الله غايتنا.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
4: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: müminlere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
2: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
3: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
4: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
9: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
10: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolda olan O'dur. Kimi şaşırtırsa, artık Allah'tan başka ona hami ve yardımcı bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça alevlerini arttırırız.

İşte onların cezaları budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ediyorlar ve bir kemik yığını ve ufalanan kırıntı haline geldikten sonra mı biz diriltilip yeniden yaratılacağız diye dinle alay ediyorlardı.

Görüp düşünmüyorlar mı ki, gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya elbette kadirdir. O, kendileri için asla şüphe götürmeyecek bir vade belirlemiştir. Ama zalimlerin işleri güçleri inkardan ibarettir.

0: غَفُورًا
1: De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Çok cimridir insan.

0: Musa'ya açık açık 9 mucize, açık belge verdik. İşte İsrail oğullarına sor. Musa kendilerine geldiğinde Firavun ona, "Bana bak Musa," dedi. "Ben senin büyülendiğini zannediyorum."
1: قال

0: Musa da şöyle cevap verdi. Pek iyi bilirsin ki bu ayetleri birer belge olmak üzere indiren göklerin ve yerin Rabbinden başkası değildir. Ey Firavun! Ben de senin mahvolduğunu zannediyorum.
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا
0: Firavun onları ülkeden söküp atmak istedi. Ama biz onu ve beraberindeki bütün ordusunu suda boğduk.

0: Bu olaydan sonra İsrail oğullarına da dedik ki, haydin, yerleşin size gösterilen yere. Ne zaman ki ahiret vadesi gelir, işte o vakit hepinizi bir araya toplar, hakkınızda gereken hükmü veririz.
1: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik. O da hakkın ve gerçeğin ta kendisi olarak indi. Seni de ey Resulüm, sadece rahmetle müjdelemen ve inanmayanları ise azapla uyarman için gönderdik.

Hem o vahyi insanların zihinlerine sindire sindire okuman için zaman zaman gelen Kur'an dersleri halinde indirdik.

0: De ki, ister inanın ona, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur'an okununca, derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.
1: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا
0: Ulu Rabbimizin şanı yücedir. Ne vaat ederse mutlaka gerçekleşir derler.
1: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا
0: Yine yüzüstü secdeye kapanırlar. İşte Kur'an onların saygısını böyle arttırır.

De ki, dua ederken ister Allah, ister Rahman diye hitap edin. Hangisini deseniz, en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme. Ama iyice de kısma. İkisinin arası bir yol tut.

0: Her türlü hamd o Allah'a mahsustur ki asla evlad edinmemiştir. Hakimiyetinde hiçbir ortağı yoktur. Acze düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır de ve tekbir getirerek onun büyüklüğünü ilan et. Kehf suresi Mekke'de nazil olmuş olup 110 ayettir. Sure ihtiva ettiği konulardan biri olan Ashab-ı Kehf kıssası vesilesiyle Kehf mağara suresi diye adlandırılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا.
1: Dosdoğru bir kitap olarak gönderdi. Ta ki kendi nezdinde inkarcılar için hazırladığı şiddetli azabı bildirerek onları uyarsın.
0: مَاكِثِينَ ف۪يهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا.
1: Makbul ve güzel işler yapan müminleri de ebediyen içinde kalacakları güzel bir mükafatla müjdelesin. Ve ta ki Allah evlat edindi diyenleri uyarsın.

Bu hususta kendilerinin de babalarının da hiçbir bilgileri yoktur. Ağızlarından çıkan o söz ne dehşetli bir söz. Ama onların iddia ettikleri sırf yalandan ibaret.

0: Şimdi bu söze inanmazlarsa, demek sen onların ardına düşüp, neredeyse kendi kendini yiyip tüketeceksin.
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا
0: Biz, dünyada bulunan her şeyi ona bir zinet kıldık. Böylece insanlardan kimin daha iyi iş gerçekleştireceğini ortaya koymak istedik.
1: وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا
0: Ve elbette biz, onun üstünde ne varsa hepsini kupkuru yapıp dümdüz edeceğiz.
1: اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
0: Ne o? Yoksa sen bizim ayetlerimiz içinde yalnız Ashab-ı Kehf ve Rakim'in mi ibrete şayan olduklarını sandın? İş öyle değil.
1: اِذْ اَوَ الْفِتْيَةُ

0: Vakta ki o genç yiğitler mağaraya çekildiler. Şöyle niyaz ettiler. Ulu Rabbimiz, katından bir rahmet ver. Ve şu davamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle.
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا.
0: Bunun üzerine mağarada onları uykuya daldırdık. Nice yıllar öylece kaldılar.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا.
0: Sonra da o iki takımdan, Ashab-ı Kehf ile hasımlarından, hangisinin mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesapladıklarını ortaya koyalım diye onları uyandırdık.
1: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًا.
0: Başlarından geçen olayı biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine tam iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini ve yakinlerini arttırdık.

kalplerine kuvvet ve metanet verdik de, onlar ayağa kalkıp, Rabbimiz dediler, göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilaha yönelmeyiz. Şayet böyle bir şey yapacak olursak, gerçek dışı pek saçma bir söz söylemiş oluruz.

Şu bizim halkımız var ya, işte onlar tuttular, ondan başka tanrılar edindiler. Onların tanrı olduklarına dair açık delil getirmeleri gerekmez miydi? Uydurduğu yalanı Allah'a mal edenden daha zalim kim olabilir ki?

Madem ki onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk ettiniz, haydi öyleyse mağaraya çekilin ki, Rabbiniz rahmetini üzerinize yaysın, işinizde size kolaylık ve fayda ihsan etsin.

Onlara baksaydın görürdün ki, güneş doğunca mağaralarının sağından dolaşır, batarken de sol taraftan onları makaslardı. Onlar da mağaranın genişçe dehlizinde bulunuyorlardı. İşte onların böylece uyumaları Allah'ın alametlerindendir. Allah kime hidayet verirse doğru yolda olan odur. Kimi de hidayetten mahrum eder, şaşırtırsa artık imkanı yok, ona yol gösterecek bir dost bulamazsın.

0: إِذْ لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا.
1: Sen onları uyanık sanırdın. Halbuki gerçekte onlar uykudaydılar. Yanları ezilmesin diye biz onları kah sağa kah sola çevirirdik. Köpekleri ise mağara girişinde ön ayaklarını yaymış vaziyette duruyordu. Onları görseydin sen de ürker, derhal dönüp kaçardın. İçin korku ile dolardı.

İşte onları nasıl uyuttuysak, öylece de uyandırdık. Derken aralarında konuşmaya başladılar. Birisi, ne kadar uykuda kaldınız diye sorunca, bazıları, bir gün, belki bir günden de az diye cevap verdiler. Diğerleri de, uykuda ne kadar kaldığınızı tam tamına ancak Rabbiniz bilir, dediler. Siz onu bırakın da, açlığımızı gidermeye bakalım. Şu akçeyi verip, içinizden birini şehre gönderin de, baksın hangi yiyecek daha hoş ve helal ise, ondan size azık tedarik etsin. Bir de gayet nazik ve tedbirli davransın. Varlığınızı ve bulunduğunuz yeri sakın hiç kimseye hissettirmesin.

Çünkü onlar, sizi ellerine geçirirlerse, ya taşa tutar, ya da kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde de, ebediyen felah bulamazsınız.

Fakat bizim takdirimiz başkaydı. Nasıl onları uyutup sonra uyandırdıksa, aynı şekilde öbür kullarımızı da Ashab-ı Kehf'in durumundan haberdar ettik ki, Allah'ın haşir vaadinin gerçeğin ta kendisi olup, hakkında hiçbir şüphe olmayacağını onlar da anlasınlar. Derken onları bulan halk, kendi aralarında onlar hakkında ne yapacaklarını tartışmaya girişti. Bazıları, onların anısına bir anıt dikin. Biz gerçek durumlarını anlayamadık. Onların Rabbi hallerini pek iyi bilir. Derken görüşleri ağır basan müminler ise, mutlaka onların yanı başlarına bir mescit yapacağız, dediler.

0: İnsanların kimi, onlar 3 kişiydi. Dördüncüleri de köpekleriydi, diyecekler. Bazıları da 5 kişiydiler. Altıncıları da köpekleriydi, diyecekler. Bunlar, gayb hakkında tahmin yürütmekten ibarettir. Kimileri de, onlar 7 kişi olup, 8.'leri de köpekleriydi, derler. De ki, onların sayısını tam tamına Rabbim bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok az kişi vardır. Öyleyse onlar hakkında sathi tartışma dışında kimseyle münakaşa etme ve bu konuda ileri geri konuşanlardan da hiçbir bilgi isteme.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا.
0: Hiçbir konuda Allah'ın dilemesine bağlamaksızın, ben yarın mutlaka şöyle şöyle yapacağım, deme.

0: Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı zikret ve umarım ki Rabbim doğru olma yönünden beni daha isabetli davranışa muvaffak kılar, de.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن وَازْدَادُوا 9.
0: Mağaralarında 300 yıl kaldılar. Bazıları buna 9 yıl daha ilave ettiler.
1: قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

Sen şöyle söyle, onların ne kadar kaldıklarını asıl Allah bilir. Zira göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O öyle güzel görür, öyle güzel işitir ki, oysa onların ondan başka hamileri yoktur. O kendi hükmüne kimseyi ortak yapmaz, de.

Sana vahyedilen Rabbinin kitabını oku. Onun sözlerini değiştirecek güç yoktur. Ve ondan başka sığınak bulman da mümkün değildir. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ

Rablerine sırf onun rızasını ve cemaline kavuşmayı umdukları için sabah akşam yalvaranlarla beraber olmakta sebat et. Dünya hayatının süslerini arzulayarak sakın gözlerin onlardan başkasına kaymasın. Kalbini bizi zikretmekten gafil bıraktığımız, heva ve hevesine uyan ve işi hep aşırılık olan kimselere itaat etme. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

0: De ki, işte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şu da bir gerçektir ki, biz o zalimlere, duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış olan müthiş bir ateş hazırladık. Eğer susuzluktan feryat edecek olurlarsa, kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne fena bir içecektir. Ve cehennem ne fena bir barınaktır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا
0: İman edip güzel ve yararlı işler yapanlara gelince, şu bir gerçek ki, biz güzel iş yapanların işlerini asla zayi etmeyiz.

İşte onlara içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak kendilerine altın bilezikler takılacak, ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Tahtlara kurulacaklar. Ne güzel mükafattır bunlar. Ve ne güzel bir meskendir o cennet.

Onlara şu iki kişinin halini misal getir. Onlardan birine iki üzüm bağı lütfettik. Bağların etrafını hurma ağaçlarıyla donattık. Ve bahçelerin arasında da ekin bitirdik.

0: O şahsın başka serveti de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim dedi, malım ve servetim senden çok olduğu gibi, maiyet, çoluk çocuk bakımından da senden daha ilerideyim.
1: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا.
0: Bu adam, gururu yüzünden kendi öz canına zulmeder vaziyette bağına girdi ve

0: Zannetmem ki bu bağ bozulup yok olsun. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Bununla beraber, şayet Rabbimin huzuruna götürülecek olursam, o zaman elbette bundan daha iyi bir akıbet bulurum, dedi.
1: قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ

0: Konuşma esnasında arkadaşı bu şahsa, "Ne o?" dedi. "Yoksa sen, senin aslını topraktan, sonra da bir damla meniden yaratan, bilahare de seni böyle tam mükemmel bir insan şekline getiren Rabbini mi inkar ediyorsun?"
1: "Lakinne huvallahu rabbi ve la uşriku bi rabbi ahada."
0: "Fakat sen inkar etsen de şunu bil ki benim Rabbim Allah'tır. Rabbime hiçbir şeyi ortak saymam."

Benim servetimin ve çoluk çocuğumun sayısının seninkinden daha az olduğunu düşündüğüne göre, bağına girdiğinde maşallah, Allah ne güzel dilemiş ve yapmış. Ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur demeli değil miydin?

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Olur ki Rabbim senin bahçenden daha iyisini bana verir ve senin o bahçene gökten bir afet indirir de bağın kupkuru toprak kesilir.
0: اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا.
1: Yahut bağının suyu çekilir de ondan artık büsbütün ümidini kesersin.

0: Çok geçmeden bütün serveti kül oldu. Sahibi bu halini görünce, bağın çökmüş çardakları karşısında, yaptığı masraflarına, harcadığı emeklere acıyıp, avuçlarını ovuştura kaldı. Ah! Diyordu. Nolaydım, Rabbime ibadette hiçbir şeyi ortak yapmamış olaydım.
1: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا
0: Hasılı o, Allah'tan başka kendisine sahip çıkacak bir topluluk da bulamadı, kendi kendini de kurtaramadı.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا
0: Öyle bir yerde himaye ve yardım, sadece hak ve hakikatin ta kendisi olan Allah'a mahsustur. En iyi mükafatı da, en güzel akıbeti de veren O'dur.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ

Dünya hayatı hakkında onlara şu misali ver. Dünya hayatının durumu şuna benzer. Gökten yağmur indiririz. Onun sayesinde yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir. Çok geçmeden kurur. Rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

Mal, mülk, çoluk, çocuk, bütün bunlar dünya hayatının süsleridir. Ama baki kalacak yararlı işler ise Rabbinin katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır.

Gün gelir, dağları yürütürüz. Yerin dümdüz hale geldiğini görürsün. İşte bütün insanları mahşer meydanına topladık. Eksik bıraktığımız bir tek kişi bile kalmadı. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا

hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna arz olundular. Ve şöyle nida edildi onlara. İlkin sizi nasıl yarattıksa, aynen o şekilde bize döndünüz. Siz ise böyle bir buluşma belirlemediğimizi iddia ederdiniz değil mi?

İşte herkesin hesap defteri önüne konuldu. Mücrimlerin defterdeki kayıtlardan korktuklarını ve şöyle dediklerini görürsün. Eyvah bize! Bu deftere de ne oluyor? Ne küçük komuş, ne büyük, yazılmadık şey bırakmamış. Böylece yaptıkları her şeyi yanlarında buldular. Şu kesin ki, Rabbin kimseye zulmetmez.

0: Hani bir zaman biz meleklere Âdem'e secde edin deyince onlar da derhal secdeye kapanmışlardı. Ne var ki iblis eğilmemişti. O cinlerden idi. Rabbinin emrinin dışına çıktı. Ey Âdem'in evlatları! Onlar size düşman oldukları halde, siz kalkıp benden ayrı olarak onu ve onun evlatlarını mı dost ediniyorsunuz? Zalimler için ne fena bir bedel, ne zararlı bir takas.
1: مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا.
0: Ben onları göklerin ve yerin yaratılışına tanık etmediğim gibi, kendi yaratılışlarına da şahit kılmadım. Ben sapık ve saptıran kimseleri hiçbir zaman yanıma yaklaştırmam, yardımcı edinmem.

O gün Allah müşriklere der ki, haydi bakalım, ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz putları çağırın gelsinler. İşte çağırdılar ama onlar kendilerine cevap vermediler. Biz aralarına bir uçurum koyduk.

0: suçlular ateşi gördüler. Orayı boylayacaklarını iyice anladılar. Etrafı yokladılar. Fakat ondan kaçacak bir yer bulamadılar.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.
0: Biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misal ve öğüdü farklı üsluplarla tekrar tekrar ifade ettik. Fakat birçoğu bunları anlamadı. Zira bütün varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olan insandır.

O insanları kendilerine peygamber geldiği halde inanmaktan ve Rablerinden af dilemekten alıkoyan şey, sırf Allah'ın düsturu uyarınca evvelki ümmetlerin başına gelen azabın kendilerinin de başlarına gelmesini yahut ahiret azabının gözlerinin önüne konulmasını beklemeleridir.

0: لحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: Halbuki biz resulleri azap getirmeleri için değil, sadece iman edenleri Allah'ın rahmetiyle müjdelemeleri, inkar edenleri ise bekleyen tehlikeleri haber verip uyarmaları için göndeririz. Kâfirler ise hakkı batılla kaydırmak için mücadele ederler. Onlar bütün ayetlerimizi, bütün uyarmalarımızı hep alay konusu yaparlar.

0: Rabbinin ayetleriyle öğüt verildiği halde onlara sırtını dönen ve elleriyle işlediği suçlarını unutan kimseden daha zalim kim olabilir? Biz onların kalplerine bunu anlamalarına engel olacak perdeler, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık onlar ebediyen hidayete gelemezler.
1: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

Senin mağfireti bol Rabbin merhametlidir. Eğer işledikleri suçları sebebiyle onları cezalandıracak olsaydı, azabı onlara hemen gönderirdi. Fakat onlar için belirlenmiş bir süre vardır ki, o vade geldiğinde Allah'ın cezasından kaçıp sığınacak hiçbir yer bulamazlar.

İşte o şehirlerin harabeleri. Oraların ahalileri, zulümlerinde ısrar edince, onları imha ettik. Onların helakleri için de bir vade tayin ettik.

0: Bir vakit Musa, genç yardımcısına, durup dinlenmeyeceğim demişti. Ta ki iki denizin birleştiği yere varacağım. Varamazsam senelerce yürümeye devam edeceğim.
1: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا.
0: Onlar iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unutmuş bulundular. Balık sıyrılıp denizde bir yol tutmuştu bile.

0: Gördün mü? Dedi. O kayanın yanında mola verdiğimizde ben balığı unutmuşum. Muhakkak ki onu sana söylememi unutturan da şeytandan başkası değildir. Doğrusu balık çok acayip bir şekilde canlanarak denizde yolunu tutup gittiydi.
1: قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا
0: Musa, işte gözleyip durduğumuzda bu idi ya, dedi. Derhal izlerini takip ederek, gerisin geri dönüp, kayanın yanına vardılar.

Orada bizim seçkin kullarımızdan öyle bir has kulumuzu buldular ki, biz ona lütfedip, nezdimizden Rabbani bir ilim öğretmiştik.

Üstadım, dedi Musa, sana öğretilen bu ilimden, bana da bir şeyler öğretmen için sana tabi olabilir miyim?

Doğrusu dedi, sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Bütün yönleriyle kavrayamadığın meseleler karşısında nasıl kendini tutabilirsin ki?

O halde dedi, bana tabi olduğuna göre, hangi konuda olursa olsun, ben onun hakkında sana söz açmadıkça, asla bana soru sormayacaksın.

0: bunun üzerine kalkıp gittiler. Nihayet bir gemiye rastlayıp ona bindiler ve o zat gemiyi deldi. Musa duramayıp, "Ne yaptın öyle?" dedi. "İçindeki yolcuları denizde boğmak için mi yaptın bunu? Vallahi çok müthiş bir iş yaptın."
1: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
0: Hızır, "Sen benimle beraberliğe katlanamazsın" dememiş miydim? "İşte sen de gördün" dedi.
1: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
0: Ne olur dedi Musa, "Lütfen unutarak söylediğim bu sözden ötürü beni azarlama. Bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma."

yine yola koyuldular. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar ve Hızır onu öldürdü. Musa atılıp, "Ne yaptın?" dedi. "Masum ve günahsız bir canı, kısas hükmüyle bir can karşılığında olmaksızın mı öldürdün? Doğrusu görülmemiş derecede fena bir iş yaptın."

0: 15. yüzyılın 3. ve 4. hizmini dinlediniz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali sona erdi.

mücadele açısından zindanın karanlığı meyve yetiştiren tohumları gizleyen toprağa benzer. Her birinizi dışarıya çıktığınızda Nur Dağı'ndaki küçücük Hira mağarasında peygamberden ders almış kimseler olarak görmek isteriz.

kara yüzümle geldim kapına. Eyle ata ya Rab. Dileğim, isteğim senden hemen ancak rıza ya Rab. Sana döndür başımı, gayrılardan yüz çevirtirip, yolunda olacağını başım hep feda ya Rab. Bu ömrüm varını rah-ı rızanda ettirip yağma, vücudum olmaya nahak yere bağdı heva ya Rab. Bekayı hazretinde bula devletler ola baki, oluban mahvu mutlak hem fena ender fena ya Rab. Utandırma yarın dergahına vardık da aczimle, edeyim nusretinle kıldığım ahde vefa ya Rab. Bu gönlün cümle maksudu muradı hep penahısın. Anın çün yüz tutup dergaha kıldım ilticam.

senin emrine mahkum cümlesidir tahtu hükmünde. Kamu mahluku alem, insü can, arzu sema, ya Rab. Buyurmuşsun kim yansa aşk ile bulup devlet, olur aşıklarıma vaslı didarım sala, ya Rab. Bu aciz kulunu kafileyi aşktan cüda kılma, bakıp noksanıma rahmınla et affı ata, ya Rab. Habibin hürmetine eyle mağfur cümle ihvanı, katında eyle makbul dertlerine kıl deva, ya Rab. Ayırma bizi yarın sohbeti vaslı likasından, enisimiz ola ta kim Muhammed Mustafa, ya Rab. Bu tende canı varım Hazreti Hakk'ı bu ihvanım, iki cihanda kılma beni anlardan cüda, ya Rab. Alıp himmet bulup feyzi nazar anın kemalinden, anınla eyle sırru hafine aşina, ya Rab. Beni derd ile anın demadem dertmen eyle, meşamıma getirsin buyunu bağdı sabah, ya Rab. Dilimi gayrılarla gafil etme zikrü fikrinden, senin fikrinle bulsun canı gönlüm münteha, ya Rab. Değiştirme bu eşkal ile haşret yevmi mahşerde, beni rüsvayı alem eyleme ruzi ceza, ya Rab. Hulusi ru siyahın eyleyip matlubunu isaf, visalin idine erdir ana göster lika, ya Rab. Hulusi ru siyahın eyleyip matlubunu isaf, visalin idine erdir ana göster lika, ya Rab.

Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yap. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız.

kalp lalezarından lale derdim efendim. Yoluna kurban için can getirdim efendim. Mecnun'la Ferhat'ın aşkı okyanustan bir damla, aşk okyanusuna sen daldırdın efendim. Senin aşkın ömrümün her yanını boyadı. Dilhun idim, hasretin gönle safan kamaydı. Gönlümün çöllerinde itiğim aşkı Leyla'ydı. Aşkın mesrur eyledi, dilşat oldum efendim. Aşkın cezbetti beni, kandır damarlarımda. Yoksan boştur hayatım, her şey zakkum tadında. Titrer bütün bedenim, sen varsın kalemimde. Mürekkebim aşktandır, ben aşığım efendim. Sevgin tüm zerrelerde, kalbim aşkı pompalar. Işıtır tüm dünyamı, sönse ne gam lambalar. Ab-ı Kevser'inden kanmak için dualar. Aklının ağasına ben kurbanım efendim. Aşkın mihenk taşımdır, elimde şaşmaz ölçü. Hem şifadır gönlüme, hem iksirdir, hem elçi. Aşksız nefes solunmaz, fevke yükseltir hiçi. Aşksız hayat olmaz ki, hayat aşktır efendim.

Sen benim derdimin dermanısın. Sen benim kalbimin fermanısın. Yanan yüreklerde sultansın. Güzeller güzeli ya Muhammed. Sen gönüllerde açan dikensiz gülsün. Cümle kardeşlerim ravzana yüz sürsün. Sana tabi olan her daim gülsün. Güzeller güzeli ya Muhammed. Sen dünyaya gönderildin muallim olarak. Sen emin anıldın dost doğru kalarak. Sahabinin kalbini kazandın savaşarak. Güzeller güzeli ya Muhammed.

Senin vesilen ile gider cümle sıkıntılar. Sünnetin ile son bulur dünyevi korkular. Seni özler durur ahir zaman yolcuları. Güzeller güzeli ya Muhammed. Sen önce yetim, sonra öksüz kalan. Sen her dertte Kur'an'a sarılan. Bizlere o kelamı emanet bırakan. Güzeller güzeli.

Sen herkese yardımcı olan, düşmanın da bile iz bırakan, etrafına daima tebessüm saçan, güzeller güzeli ya Muhammed. Sen dua eden gece gündüz demeden, sen o Zat-ı Zülcelal'i gören, çocukları okşayıp şefkat gösteren, güzeller güzeli ya Muhammed. Sen hareket eden sabır ile, akıllarda kalan ahlakın ile, Rabbine hamd eden sevgi ile, aşk ile, güzeller güzeli ya Muhammed.

herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr